Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Allah Allah desem gelsem türküsüyle başlıyoruz. Muhlis Akarsu sizlerle.

Bir Amasya türküsüyle devam ediyoruz. Eşimden ayrıldım, yamandır halim. Kaynak kişi Aşık Haydar Aslan ve seslendiren Beyhan Karslı.

Seher Yeli söz ve bestesi Olcay To Arto'ya ait Kapanmaz Yaralar türküsüyle devam ediyor. Sinem Eroğlu sizlerle.

Su içemem testiden, sensin beni mest eden, akıbeti hayır olsun, seni bana dost eden. Ramazan Şen Ses'ten alınan bu Diyarbakır türküsünü Muzaffer Ertürk'ten dinliyoruz.

Nuriye Yılmaz'dan alınan bir Bilecik türküsüyle devam ediyoruz. Yar oturmuş dağ başına. Saadet Yılmaz Bircan sizlerle.

Hisarlı Ahmet'ten Yücel Paçmakçı'nın derlediği bir Kütahya türküsü dinleyeceğiz Çimen İpekçi'den. Ben kendimi gülün dibinde buldum.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Ak enteri giyme dedim. Oğuz Doğan Cengiz sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Terörsüz Türkiye için bir yıldır üzerinde çalışılan çerçeve teklif hazırlandı. 12 maddeden oluşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Yasa teklifinin ilk imzacıları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. AK Parti ve MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Yol Grubu ve Hüdapar teklife imza verdi. Teklifteki düzenlemeler için ilk şart, terör örgütünün kontrolü altındaki tüm örgütsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirerek silah bırakması. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yasa teklifini ilk kez değerlendirdi. Milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımının hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere sürece katkı verenlere teşekkür etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli, bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber özel yayınında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclise sunulan kanun teklifini değerlendirdi. Düzenlemeyi tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, yasa hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurguladı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenlik geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ortak bildirinin son aşamada olduğu duyuruldu. Amerikan basını, gemilerin Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkışlarda farklı rotalar kullanacağı iddiasında bulundu. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı.

Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ankara'ya gelecek, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu. 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerine hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump havada büyük tehlike atlattı. Helikopteri Beyaz Saray'dan havalandığında diğer uçaklarla koordinasyon sağlanamadı, kaza riski yaşandı. Trump'ın golf oynayacağı sahada da güvenlik önlemlerini kaydeden bir kişi gözaltına alındı. Spor. Trabzonspor dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın transferinde mutlu sona ulaştı. İstanbul'da sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a giden yıldız oyuncu büyük bir coşku ve sevgiyle karşılandı. Muhammed Salah bugün 19.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde resmi sözleşmeye imza atacak. Haberleri sunduk.

Günaydın. Sağlıklı, huzurlu, keyifli ama öncelikle hayırlı bir gün dileğiyle selamlıyoruz her birinizi değerli dinleyicilerimiz. Radyomuz TRT Türkü bugün 6 Ağustos 2026 günlerden Perşembe ve yine TRT Türkü'de sabah her sabah olduğu gibi türkülerle sizleri kucaklamaya hazırlandı. Bugün İstanbul Radyosu stüdyolarındayız. Yapımcımız Emine Yılmaz ve ana kumandada, teknik masada sevgili Eda Işık sesleri en güzel biçimde sizlere ulaştıracak. Ben Deniz Sabahat Aslan. Kalbimdeki bütün güzel duygularla hepinize saygıyla selamlıyorum. Ve hemen ilk türkümüzü sunarak programımızı başlatalım. Diyarbakır'a doğru bir yolculuk yapıyoruz ve Celal Güzel Ses'in güzel türkülerinden birini Tülay Agil'den dinleyerek başlayacağız. Ayvanda yatan oğlan, gömleği keten oğlan, nişanlın ellenmiş, habersiz yatan oğlan. Gününüz hayır olsun, türküler sizin olsun.

Efendim saatimiz 7.13'ü gösteriyor. 6 Ağustos 2026 günlerden Perşembe. Sağlıklı, huzurlu, keyifli ve ama en önemlisi her şeyin hayırlı olduğu bir gün dileğimizi tekrarlayarak TRT Türkü'de sabahta yayında olduğumuzu bir kez daha anımsatalım. Efendim bugün programı yapımcısı sevgili Emine Yılmaz, canım arkadaşım ve yine güzelim Eda Işık sizlere sesleri ulaştırıyor teknik yapımda. Az önce iki güzel türkü dinledik ki bunlardan birinde demin Ahmet Turan Şan seslendirdi. Halit Saygan'dan Erdal İöz derlemiş bu Antalya türküsünü. Bir kilo kestaneyi aldım elliye, kabuğunu soydurdum esmer benliğe. Esmer bana küsmüş aldattım diye, ah kestanem amman diyerek sevdiğine nazire yapıyor. Rahmet ve sevgiyle yad ettik sevgili Ahmet Turan Şan'ı. Devam ediyoruz, başladık. Yolumuz bu kez Yozgat'a düşecek. Nida Tüfekçi hocamızın diyarını, onu da rahmetle anıyoruz. Aysel Sezer'den derleyip repertuarımıza kazandırmış ve Mücellat'a seslendirecek. Yandan oyna, yandan oyna, kız halayı yandan oyna. Kurban olan suna boya, yar halayı yandan oyna. Bir evler yaptırdım Ramizem Saray'a karşı. Ardından Soner Özbilen'in sesi ulaşacak. Ayim Gürses'ten Mehmet Özbey'in derlediği Rumeli türküsüyle. TRT Türkü'de sabah yolda, sizin de yolunuz açık olsun.

bir Rumeli esintisi yaşadık. Soner Özbülen'den TRT Türkü'de sabah yine devam ediyor efendim. Bugün 6 Ağustos günlerden Perşembe. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir gün olsun ve yolda olanlar vardır. Yolunuz açık olsun. Saat 6.30'da başlayan Türkü yayını seher yeliydi. Ardından biz yayına geldik. Biz size 7.30'da yol durumunu aktaracağız. Saat 8 olduğunda hava durumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız ve tabii ki sizlerden gelen mektuplar. TRT Türkü Facebook sayfalarımız, Instagram ve X, eski adı Twitter olan sayfalar sizlere açık. İletilerinizi lütfen ulaştırınız. Devam edelim. Bu kez Burdur Altınyaylı'ya doğru yola çıkalım. Salih Urhan'ın Kadir Türen'den derlediği türkü Sevinç Sarı seslendirecek. Penceresi dilmeden geldi geçti görmeden. Yani Kezban yengeye bir ses gönderelim bakalım.

0: yol durumu.
1: Tarsus Gaziantep otoyolunun 0 ile 2. kilometreleri arasında Nurdağ ve Narlı kavşağının mevkiinde, Gaziantep Adana yönündeki Nurdağ kavşağı otoyol ayrımında deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları var. Bu nedenle 16 Temmuz'da başlayan çalışmalar 15 Kasım 2026 tarihine dek devam edecek. Adana yönü trafiğe kapatılı kalacak ve ulaşım Gaziantep yönünden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacaktır. Anadolu otoyolunun Kızılcahamam kavşağı ve Çamlıdere kavşağı arasındaki 7 ile 12. kilometreler arasında da yine üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım diğer yönden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Sapanca ve Adapazarı kavşağı arasında bulunan köprülerin yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları nedeniyle bu sürede İstanbul yönü şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanacak.

Ve çalışmalar 4 Ağustos'ta başladı. 24 saat esasına göre de devam edecek. Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresinde Aydın yönünde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapatıl durumda. Trafik akışı sol şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler lütfen trafik işaret ve işaretçilerine özenle uysunlar. Kemer ayrımında Burdur yolunun 0 ila 1. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin yine trafik işaret ve işaretçilerine özenle uymaları gerekiyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümünden Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıl durumda. Ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde çift yönlü ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Yani servis yolunda bir akış var ve bu da kontrollü olarak devam ediyor gidiş geliş şeklinde. Digor Tuzluca yolunun 72 ila 73. kilometreleri arasında yolun sağ şeridinde çalışma var. Bu nedenle trafik servis yolundan karşılıklı olarak devam ediyor. Bazen gidişe açılarak bazen de geliş yönü trafiğe açık. İnebolu Kastamonu yolunun 26 ile 28. kilometreleri arasında 13 Mayıs'ta başlayan yol yapım çalışmaları devam ediyor ve ulaşım bu nedenle kontrollü olarak sürüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaret uymalarında yarar var. Kütahya-Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ila 1. kilometre

Saatimiz 7.36'yı gösteriyor. Az önce yol durumu hakkında bazı bilgiler aktardık sizlere ve hemen ardından Münevver Özdemir'in sesi ulaştı. Urfalı Balak'tan derlenmiş, repertuarımıza kazandırılmış bir Şanlıurfa türküsü. Dağıdır, yar dağıdır, sinemde yar dağıdır. Garimde gam yükü dağıtsa yar dağıdır. Cinaslı söyleyişlere çok güzel bir örnektir. Dağıdır değişik içeriklerde kullanıyor. Kelime aynı ama manası farklı. Dağıtmak yani talan etmek, yok etmek, dağ ve onu yok etmek bir başka biçimde kullanılmış. Efendim halk müziği küçük küçük bilgilerimizle size TRT Türkü'de sabahta olsun istiyoruz. Eğer şimdi dinlemeye başladıysanız her gün olduğu gibi TRT Türkü'de sabah bu 6 Ağustos günü Perşembe. Ve bugün yapımcımız Emine Yılmaz bizlerle sevgili Eda Işık da sesleri ulaştırıyor en güzel biçimde. Devam ediyoruz, yol durumu hakkında bilgi verdik. Sizler yazmaya başladınız, çoktan yine yazınız. Bugün aslında dünya iyi nefes alma, temiz nefes alma günü. Nefesiniz daim olsun. Allah'ım nefes almaktan geri bırakmasın. Özellikle bir vatanın nefesi ormanlarıdır. Ormanlarımızı koruyalım. Bu her zaman bizim için TRT ayrıcalığıyla yayın ilkeleri gereği de yapmamız gereken bir uyarıdır aslında. Dilerim ki ormanlarımızda üzücü olaylar yaşamayız. Devam ediyoruz. Sabahattin Gülümser'in sesi ulaşacak sizlere bir Neşet Ertaş türküsüyle ve Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği türkü bizi Kırşehir'e doğru yola çıkaracak. Suda balık oynuyor, canım sana kaynıyor diyecek Sabahattin. Ardından da

Sema Kaya Doğan bir Van türküsü seslendirecek ve İlhan Erten'den bir derlenmiş türküdür bu. Zap suyu derin akar, sinemi erin akar. Efendim dinleyelim ve Van'a da bir selam gönderelim.

Efendim, Van'a'da bir selam gönderirken saatimiz 7.44'ü buldu. Ve devam ediyoruz TRT Türkü'de Sabahta Türkülerle sizlere il il, diyar diyar bir Türkiye gezintisi yaptırmaya. Bu kez Azerbaycan ellerinden bir sada yükselsin. Osman Özdenkçi'nin Hacı Ali Ancı'dan derlediği türküyü de İmran Koç seslendirecek. Seher vakti sen tarlaya gedende ses yayılır dört bir yana Süreyya diyerek Süreyya'nın türküsünü dinleyelim ve devam etsin programımız. Thank you.

Dilaver'den derlemiş ve biz de onun tedrisatından geçtik. Yan yana türkü okuduk dinleyicilerimize. Bir de ondan bahsetmek istedim. Cemile Cevher gerçekten çok özel bir sesti. Ve devam ediyoruz. Bu kez Ekerköy'e doğru uzanacak yolumuz. Abdurrahman Kızılay'dan repertuarımıza kazandırılmış bir türkü. Ahmet Tuzlu seslendirecek. Helli'den dağlar kamış, yar bize vaat eylemiş. He dedim gelem gelem, gelmedi hayır görmemiş diyerek sitem edecek biraz. Ardından yine Azerbaycan diyarından bir sada yükselsin. Adile Kut Karatepe'yi Zeynep Pandorova'nın albümünden bir eserle dinleyelim. Arakçının mendedir, sermişem çemendedir. Alem bilir, benim gözüm sendedir diyerek Ceyran'a seslenecek. Devam ediyoruz.

Efendim, hemen türkülerimize devam edelim. Bir türkü de Özlem Özdemir'den dinleyelim. Kırşehir türküsü, Nida Tüfekçi tarafından derlenmiş. Muharrem Ertaş türküsü. Deniz dalgasız olmaz, güzel sevdasız olmaz. Dinleyelim ve sonra da meteorolojik görünüme bir bakalım.

0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle özellikle Güneydoğu'da mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar da ara sıra Ege'de kuvvetli olacak, saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Bazı yerlerin sıcaklık değerlerini görelim. Bursa 35, Çanakkale yine 35, İstanbul 32, Kırklareli 35, Aydın 41, Denizli 40, İzmir 36, Muğla 37, Adana 35, Antalya 33, Burdur 37, Hatay 31, Ankara yine 31, Eskişehir 33, Konya 35, Yozgat 29, Bolu 30, Düzce 32, Kastamonu 33, Zonguldak 28, Amasya 34, Rize ve Samsun 30, Trabzon 28, Erzurum 30, Kars 27, Malatya 36, Van 30, Diyarbakır 40, Mardin 37, Siirt 39, Şanlıurfa 41 derece olacak ve size yansıdığı gibi Güneydoğu illerimizde sıcaklık değerleri bir hayli yüksek, ancak diğer yerlerde yine mevsim normalleri civarında seyretmekle birlikte özellikle nem alan bölgelerde yaşlı ve hastaların özellikle sıcak saatlerde içeride olmalarında yarar var. Sağlıklı bir gün diliyoruz.
0: Hava durumu.

Saatimiz 08.07'yi gösteriyor. İkinci saat dilimizden 2 dakika 7 dakika aldık derken bu vakti bulduk. Efendim, meteorolojik görünümü aktardık. Bugün 6 Ağustos Perşembe ve yazın bu son ayında, ilk Perşembe'de birlikte başlatmıştık ya Ağustos'u. Sevgili Pınar Kundakçı Temel'le birlikte 3 gün yine TRT Türkü'de sabah dediniz ve bugün de yine birlikteyiz, nasip oldu. Tekrar sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Yollarda olanların yolu açık olsun, işiniz gücünüz rast gitsin, evlerinde huzurla bir kahvaltı edenleri de şifa bereket olsun efendim. Yurdumun dört bir yanına tekrar selam olsun TRT Türkü'den. TRT Türkü'de sabah diyerek bugün yoldayız yine. Meteorolojik görünümü aktardıktan hemen sonra Ali Çakar'ın sesi ulaştı. Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği Adana türküsüyle dinledik. Sevgili Halil Atılgan hocamız mutlaka dinliyorlardır, kendilerine selam gönderiyorum buradan, sağlıkları daim olsun efendim. Pazartesi akşamları Sabri Sabuncu ile birlikte Dilde Telde Anadolu diyorlar. Yandı Çukurova yandı. Efendim, o kadar güzel bir türküdür ki Çukurova'nın bütün sadasını yansıtır. Ardından da hep dinlemek istediğiniz ve gerçekten çok karakteristik, yani kendine özgü sesiyle Ankara Radyosu'ndan yurdumuza seslenerek hafızalara kazınmış bir ustanın sesi ulaştı. Aliye Akkılıç. Ay dolanaydı, gün dolanaydı, yarın tek tek yürüyüşü mende olaydı diyerek bizi Kerkük'e götürdü. Rahmet olsun. Nida Tüfekçi hocamızın Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan derlediği türküydü. Şimdi yine bir Kerkük türküsü dinleyelim. Mehmet Özbek hocamız Yaşar İzzettin Nimet'ten derlemiş ve Hakan Ünal seslendirecek. Kurbanam han gözü ve evim yıkan gözüne, çok sürmeler çekip sözü, sürmeler çekince diyor evimi yıkıyor gözlerin. Hadi dinleyelim, sonra isteklerinizi, mektuplarınızı okumaya başlayalım.

Burekaya bir türkü seslendirdi. Yine Ege'yi gezdik, güzel güzel dolaştık. Evren köyün alt yanında bostanı, Can Fadimem Dirmangiyer fistanı dedi. Yüksel Ayhan'ın İblak Mehmet'ten derlediği uşak türküsüyle. Bu kez Nihat Erdal'ın sesi ulaşsın ve Mardin'e doğru yola çıkalım. Ömer Önderoğlu'nun türküsü. Yola çıktım Mardin'e, düştüm senin derdine diyerek Diyarbakır Mardin'e bir selam gönderip hemen ardından sizden gelen bütün güzel cümleleri bir bir ortak edip pay edelim. Bugün dünya güzel nefes alma günü, sağlıklı nefes alma günü. Nefesiniz daim olsun, türkülerle birlikte nefes alalım.

ben selamlıyorum. Sıradaki türküleri eşim, torunlarım ve türkü dostlarına armağan ediyorum demiş. Fahri Özdemir Osmaniye'den, Emniyet Teşkilatı'ndan selamlıyor bizi. Aleyküm selam. Kolaylıklar diliyoruz. Rast gelsin efendim. Allah saklasın sizi. Siz de hoş geldiniz. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne selamlarımızı, sevgilerimizi ulaştırın lütfen. Sabahattin Konal Giresun Dereli Tamdere Yapraklı Yaylası'ndan selamlıyor. Eskişehir'den Şaban Günhan günaydın demiş. Ve Hüseyin Şahin Almanya'dan Gelşen Kirşen'ten bizi yalnız bırakmayan değerli dinleyicimiz. Sıradaki türküyü tüm türkü severleri armağan ediyor. Manisa Şehzadelerden Salih Kurt hayırlı sabahlar diliyor. Bir mukabil efendim türküyü de ailenize, dostlarınıza tabii ki size armağan ediyoruz. Suna teyzemiz bizi dinliyorlar dedim değil misiniz? Yine dilerim ki güzel bir tatil olmuştur. Evet biz hop hop diyerek bazen ağlayarak böyle TRT Türkü'de sabahı seslendirerek, dillendirerek devam ediyoruz. Bugün iyi nefes alma, sağlık nefes alma günü. Nefesiniz daim olsun. Mehmet Çay hayırlı sabahlar dileyerek Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden seslenmiş. İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden de Osman Filiz'de herkese selam gönderiyor. Radyosu açık olan bütün dostlara iyi bir gün dileyerek türkü armağan etmiş. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'ın sesi. Siz de güzel bir gün yaşayın. Bereketiniz daim olsun. Selam olsun efendim. Muhammed Ateş Bilecik Bozoyuk'tan bizi selamlıyor. Dostları Hasan Gülmez, Fehmi Nilüfer, Hasan Hüseyin, Sami Rıza Yakın da bizi dinliyorlar. Armağan türkü tabii ki benden olacak size. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan günaydın diyor Selim Onay. Denizli Yatağı'ndan selamlamış. Aziz Ceviz de Bilecik Bozoyuk'tan aleyküm selam. Aziz Bey tabii ki Rasit Hanım'a bir türkü armağan ederim ben. Akif Arslan Kocaeli Gebze'nin sesi ve Hamza Akkurt Samsun 19 Mayıs Ormancık Köyü'nden herkese selam göndererek Karacabey'deki eniştesi Ali Bayram'la Muzaffer Kaygısız ve Sadegen Gönül Garip Karakaş Sakarya'da öğretmenlik yapan yeğeni İsmail Akkurt'la Fındık Bahçesi'nde çalışan herkese türkü armağan ediyor. Halil Çamşul Bartun Kırcaş ile Paşalılar Köyü'nden bizi selamlamış. Tevfik Çamşul abinize tabii ki türkü okuruz. Ömer Akaryıldız Sakarya'dan günaydın diyor. Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar dileyerek Yumurtalık'tan bize bir selam göndermiş. Tabii ki türkü dostları için bir türkü olur, sevgi saygı benden. Ali Aydoğdu türkü dostlarımızı Yomra'dan, Trabzon'dan selamlıyor. Özdür Mahallesi sakinlerine türkü armağan edeceğim. Abdurrahman Aksoy günaydın demiş. Perşembe sabahı yine Ankara'dan selamınız ulaştı. Aleyküm selam, hayırlı sabahlar. Huzurlu mutlu bir perşembe günü dileğinize katılıyorum. Tüm sevdiklerinize türkü armağanı var ve hemen türkümüz. Bu kez Gülşen Kutlu Orta Anadolu'dan gerçekten bütün Orta Anadolu'yu kucaklayan bir türkü seslendirecek. Öyle güzel bir türkü ki. Bizim hele bahar gelmiş kokar yazılar. Haydi dinleyelim.

Efendim saatimiz 8:21'i gösteriyor ve sizlerden gelen güzelim cümleler. TRT Türk'ü Facebook, Instagram ve X Twitter yani eski adıyla hemen selamlamaya başlayalım. Hasan Yalmancıoğlu günaydın. Bugün sizleri İzmir'den...

İbrahim Can'ın sesiyle bir güzel yolculuk yaptık ve biz bir il il gezerken o da bizi Giresun'a götürdü. Ahmet Yamacı'nın Osman Kalyoncu'dan derlediği türküyle giderken bize uğra, kebabı göze doğra. Benden başka yar seversen dermansız derde uğra dedi. Aman Allah esirgesin, tabii bu sevdiğine nazire yapmış. Devam edelim. İlyas Özdemir Trabzon Çaykarı'dan selamladı. Tam da denk geldi.

Sağlıklar, başarılar, esenlikler diliyor. Bir mukabil efendim, sevgi saygı bizden. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli köyünden selam olsun demişler. Ve türkü dostlarıyla yayın ekibine bir de gurbetteki Hacı Beşirli köylülerine türkü armağan ediyor. Uğur Heybeli de Isparta Senirkent'ten günaydın demiş. Gününüz aydın olsun. Peki İzmit'teki dününürüz Ali Ekber Ergün için de türkü okurum. Ali Yavuz günaydın. Hoş geldiniz sabahatım. Sıradaki türkü eşim Sultan Hanım. Oğullarım Selim ve Fatih ile gelinim Begüm kızıma armağandır diyor. Elbette. Savaş Özat'a İzmir'den günaydın demeyi unutmuyor ama Ankara'da bulunan tüm akrabalarına ve tanıdıklarına selamı var. Hasan Güçlü Konya Kulu'nun sesi Havva Hanım'a bir türkü okurum. Rasim Salçık Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden selamlıyor bizi. Aleyküm selam. Emeğe geçen herkese de gününüz aydın olsun diyerek çok güzel dilek ve duaları ulaştırmış. Bayram Gökçen Fethiye'ye ve size selam olsun. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çalışan kızım Fikriye Gökçen ve mesai arkadaşlarına türkü armağan olsun diyor. Halil Albayrak Samsun ilk adımdan sevgiler saygılar demiş bir mukabil. Sıradaki türkü Albayrak ailesine armağan ederiz tabii ki. Selahattin Özdemir hayırlı yayınlar dileğinize teşekkür ederim. Niksal Yeşilkaya köyünden bizi selamlarken askerimizi polisimizi hiç unutmaz ve türkü armağan ederler, var olun. Osman İnan Ankara'nın sesi radyo başındaki tüm türkü severlere türkü armağan olsun diyor. Mehmet Ali Akyıldız yine Trabzon Araklı Kayacık köyünden selam göndermiş ve Bekir Gültekin de Kayseri'den selamlayıp herkese mutlu günler diliyor. Zonguldak Çatalağızı'ndaki Remzi Demirci, Fethi Fidan ve Adnan Acar'a türkü armağan ediyor. Hadi türkülerimiz sürpriz olsun bakalım. İki türkü dinleyelim.

Siirt'e bir selam gönderdik efendim. Çok güzel bir türküdür. Yastığı kuş düğünden, bir yar sevdim köyünden. Tabii Nevin Akol onunla simgelenmişti. O da Ankara Radyosu'nun çok değerli seslerinden biriydi. Yöre ekibinden derlediği bir türküyle hafızalarımızda kaldı. Rahmet diliyoruz. Devam edelim bize selam gönderen dinleyicilerimize. Efendim İbrahim Özüdoğru Çorum'dan selam gönderirken oğlu Yasin, kızım Nisa Onur ve tüm TRT türkü dostlarına türkü armağan ediyorum diyerek çok güzel dilekler ulaştırmış. Aynı dileklerle selamlıyorum sizi. Kürşat Bal Karamandere Köy'den hayırlı bir sabah diliyor ve bütün ekibimize, radyo ekibimize, dostlarına türkü armağan ediyor. Zeki Özceylan, gününüz aydın, günümüz aydın olsun. Alanya'dan selamlar diyor. Aleyküm selam. Zeki Ayaz, Beti Ayaz, Mehmet Seyhan ve Reyhan Seyhan ve Ali Şahin için tabii ki türkü okurum. Selamlar, sizin de ömrünüze bereket, sizi çok seviyoruz. Mustafa Terli Kayseri'nin sesi, günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Ve türküyü de eşim Şerife, oğlum Muhammed, kızlarım Merve, Pembegül, gelinim Hatice, damadım İbrahim, torunlarım Mustafa, Emin, Ahmet, Şerife, Zeynep, Elif için istiyorum. Tabii ki sizi de unutmuyorum diye aslında bize de armağan etmiş. Siz de iyi ki varsınız. Özkan Akgöz Kırıkareli'nin sesi, günaydın, her zamanki gibi bir keskin türküsü, öyle mi? Biraz sonra size bir sürpriz yapacağım ben. Çınar Türkmen Hacı Bektaş'tan türkü dostlarına günaydın. Kainatın aynı sayım, madem ki ben bir insanım, hakkın varlık deryasıyım, madem ki ben bir insanım. Vallahi biraz sonra biraz kendime geleyim, size armağan edeceğim, canlı canlı okuyacağım. Çayırbağ Çiftliği'nden Hüseyin Özcivan öğretmeninize de bizden selam olsun, çok teşekkür ederiz. İhsan Özdağ'ın selamlar, sevgiler Sabahat Hocam, hoş geldiniz, safa bulduk efendim. Sizin de ocağınız aydın şen olsun inşallah. İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaşar ve tüm türkü dostlarım dostlarına, Gülşehirlere, Nevşehirlere selam olsun. İdris Şen, sevgili muhtarımız, İsmet Paşa Mahallesi'nde işler yolundadır inşallah. Tabii siz varsınız. Bulancağa sevgi ve selam gönderiyorum. Sıradaki türkü ailem ve dostlarıma, İsmet Paşa Mahallesi sakinlerine armağan olsun demişler. Var olun. Osman Çokyaman, günaydın, hayırlı sabahlar. Van Erciş'e selamlar. Çünkü diyorsunuz ki sesimizin ulaştığı herkese selam olsun. Aleyküm selam, ekipten de size selam var. Nevin Keklik, her zaman çok zarifsiniz. Her zaman çok sevgiyle, sadakatle radyomuza ve türkülere bağlısınız. Bu bakımdan şahsım ve bütün

Türküler adına size teşekkür ederim. İzmir'e selamlar. Yavuz Selim Karlı'da Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden selamlıyor bizi. Çok da güzel türkü söyler. Ali Yöntem, selam olsun. Ben de Buca'ya sevgiler, selamlar ulaştırıyorum. Bir türkü de size çalıvereceğiz gari. Mücahit Güven Mehmet, Şimşek Mehmet ileriye de armağan olsun diyerek elbette ki Selahattin Balkan yine bizi unutmamış. Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selamlar, saygılar diyor bir mukabil. Sultan Bakanlı, çocuklarınız için tabii ki türkü armağanım var. Size de kolaylık dileklerimle selamlar. Hemen türkülerimiz bu kez. Bu arada az önce yine böyle yutkundum farkındaysanız. Çünkü yarım havayı okudu ya sevgili arkadaşım Nuray Hafiftaş. Onu rahmetle ve sevgiyle yad ediyorum. Jel Paşmakçı hocamıza da rahmet diliyorum. Hasan Karayer'den derlenen Tekirdağ Şarköy türküsü, onlara bir rahmet okutma isteği ve mutlaka görev yükledi bana. O güzel sesiyle hep hafızalarımızda kalacaktır. Şimdi Semra Bağcı'yı dinleyelim. Nida Tüfekçi hocamızın Kayseri'den Mehmet İşbilen'den derlediği türküyü seslendirecek güzel sesiyle. Yeşil İpek Bükeyim, derdimi kime dökeyim diyecek ve devam edeceğiz.

Efendim, saatimizin 8:55'i gösterdiği şu dakikalarda. Ta geçen haftayı istemiştiniz. Sabahat hocam, siz hani böyle arada mırıldanıyorsunuz ya diye. Bugün yine istediniz, yazdınız ve bütün şifa dilekleriniz için, dualarınız için her birinize kalbi teşekkürlerimi sunarım. Biz bizeyiz diye düşünüyorum. Sizler benim gönül ortaklarımsınız. Anacığım için şifa olur diye sizler çok istediğiniz için bütün analara hürmetimle ellerinden öperek Neşet Baba'nın o ölümsüz sesiyle sizlerin çok sevdiğiniz ezgiyi, sözleri seslendirdim. Hepinize selam olsun. Anaların elleri öpülesi anaların. Göçmüş olanlara rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaşayanlar selametle, sağlıklı yaşasınlar. Biraz sonra üçüncü saat dilimiz başlayacak ve biz devam ediyoruz. Eğer şimdi ulaştıysa sesimiz sizlere, Emine Yılmaz yapımcımız bugün selam gönderdi sevgili Suna teyzemiz bütün ekibe. Canım Eda Işık da sesleri ulaştırıyor kumanda masasında. Gürol Seçil Kara güzel bir perşembe sabahından Muğla yatağından bizi selamladı. Aleyküm selam. Eşiniz Seçil Hanım'la Simge ve damadınız Ömür Paskal, torununuz Toprak Paskal, oğlunuz Erdinç Kara için de türkü armağan edeceğim. Değerli Gültekin Erkılıç, Gaziantep'e selamlar. Gaziantep'i çok seviyorum. Biraz sonra onu da mırıldanırım, merak etmeyin. Ve tabii ki eşiniz Meral Hanım'la, oğlunuz Ege'ye, Turan hocamıza türkü severleri türkü armağan ediyoruz. Zaten Turan Akman Erkılıç hocam günaydın, TRT Türkü'de sabah programı arkadaşlarım, Sabahat Hanım ve bütün ekip diyor. Eskişehir'den selamlamış bizi, dilerim sağlığınız yerindedir. Türkülerimizde her konu tema şöyle ya da böyle işlenir. Elem, keder, sevinç, düğün, kına konularını işleyen nice örnek var kuşkusuz.

Tırani. Kabul mü? O halde Çağan Deniz, Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi, İbrahim Duru, Şaban Dişli, Murat Odobaşı ve Ender Ay'a size sevdiklerinize ben Deniz'den armağandır. Zeki Gün tekrar selam gönderiyorum size. Efendim Burdur Esenevlere selam olsun. Sıradaki eserde 52 yıllık eşiniz hanımefendiye tüm sevdiklerinize armağan sevgili Eda ulaştırıyor.

Efendim bir eskiden Gaziantep diyorduk ama artık Kilis oldu. Bir güzel türkü. Dama vurdum bir de pik, damın etrafı kerpik. Hediye Karabağ seslendirdi. Mazlum Nusret Kılıçkıran'ın Aslan Sazcı'dan derlediği türkü. Ondan önce Kırklareli'deydik. Faruk Yılmaz'dan derlenen bir türküyü seslendirdi. Güzel sesini duyduk. Emine Akmeş'i canım arkadaşım tıpkı Nuray gibi bize erken veda etti. Rahmeti bol olsun. Abire Süleyman Aga tut çakal beygiri dedi. Ve sizler o kadar güzel cümleler yazdınız ki çok teşekkür ederim. Bu kez Instagram'a bakalım şöyle bir. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan hayırlı sabahlar diliyor bir mukabil. Ve teşekkür ederim Gökçe Zeybek Kaplan. Ne kadar güzel. Sivas

Gemerek Çepni kasabasından selamlıyor bizi. Sıradaki eseri de Serap Çürkuşu, Zeybek ve Kaplan aileleri armağan ediyor. Mustafa Kara selamlar Akşehir Cankurtaran köyünden. Sıradaki türküyü sizlere, ekibinize bu hafta düğünü olacak Abdullah ve Suudi'ye armağan edelim diyor. O halde tamam olsun, bahtları tahtları açık olsun efendim. Hüseyin Uslu Çamlıdere, günaydın, hayırlı sabahlar. Çok güzel bir program yaptığınız için teşekkür ederim. Bu saatte Çamlıdere Atça köyümde imece usulü tarhana döken baş tacı kadınlarımız Güssü Çalık ablama, Kezban Coşkun, Sırma Metin Hanife Uslu ve eşim Şahide Uslu'ya türkü armağan ediyorum. Sizlere selam ve saygı bir mukabil. Elinize kolunuza sağlık, bereketiyle olsun, şifa dağıtsın. Biz sizin için her sabah buradayız. Kasım Bey Bartın'dan yazıyor bize. Kasım Baştürk, günaydın. Yapımda yayında emeği geçen herkese selamı var. Saygı sevgi bendenizden. Mithat Çatlakkaya, Aladağ Ener köyünden Başpınar Yaylası'na selam gönderiyor dinleyen herkese. Vahdet Bey, hayırlı sabahlar diliyorum diyor. Cumhuriyet şehri Sivas Kangal Alacahan'dan selamlar. Aleyküm selam. Sıradaki türküyü bütün dinleyicilerimize armağan ediyoruz. Bu arada bizi dinliyorlar. Selahattin Balkan, Musa Aytuğ, İbrahim Özdoğru, Zeki Gün, Göher Albayrak, Çolak, Mehtap Kar, Ali Yöntem, Bayram Gökçen, Ayhan Çat, Sunak Ocak, Leyla Çabuk ve radyo başında olan bütün dinleyicilerimize tabii ki türkü armağan edeceğiz. Seher Hanım, Seher Duyar Nidi'den selamlıyor bizi. Ömür yoldaşım, canımız durmuş Duyar için. Aman Allah'ım, bu sevginiz daim olsun. Neşet Baba'dan size ana türküsünü seslendirdim, uzun hava okudum. Torununuzu unutmazsınız biliyorum. İsmail Yalıbık Berlin'den iyi yayınlar dilerim demiş. Aleyküm selam, sizin de gününüz hayır olsun. Tekin Koluçolak Ankara'dan günaydın diyor. Sabah Hanım, sıradaki türkü mesai arkadaşlarıma, Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular Köyü'nde yaşayan annem Dönü Koluçolak ve tüm köylülere armağan ediyorum diyor. Ve Olgunay bize yazmış, çok teşekkür ederim. Gümüşhane Torul İlecik Köyü'nden selamlıyor. Günaydın Türkiye, sıradaki türkü tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyerek vurgulamış. Seydi Alas Adana'dan sevgiler sıralar diyerek başlıyor ve eşi Zübeyde Hanım'ı asla unutmaz. Oğlunuz Mesut, geliniz Şeyda, kızınız Ceren ve torununuz Egehan Nisan için tabii ki türkü benden. Ben size teşekkür ederim. Müjgan Kızılkaya İzmir'den selam olsun Türkiye'm diyerek başlamış. Bütün türkü dinleyicilerine selamı var. İsmail İtişken de Karabük Safranbolu'dan selamlıyor. Bütün ekibimize güzel bir gün diliyor. Teşekkür ederim şanlı bayrağımız içinde. Efendim hemen türkü sunalım. Bu kez ne diyoruz? Rumeli Deli Orman'dayız. Rüstem Avcı Osman Aga'dan derlemiş. Zilli Demaş'a darbuka, ne davul ister ne zurna, çal bana diyecek. Rüstem Aga'ya da selam gönderelim.

Çırak çaktım yanmadı, mail verdim almadı dedi. Bir güzel cinastı şöyle şenlendiren Çankırı Çerkeş türküsünü kendi iline götürdü bizi Neşe Dilekçioğlu. Sevgili Neşe'ye selam gönderiyorum buradan. Yöre ekibinden derlenmiş bu türkü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız tarafından. Ne güzel bir cümle. Güneş sadece gökyüzünü aydınlatmaz, umut edenlerin yolunu da aydınlatır. Merhaba, iyi yayınlar. Emine Atamer, o kadar zarifsiniz ki bütün dilek ve duygular sözlerinizde daim yansır Trabzon'a ve size sevgiler. Ceyran Şimşeker Samsun'dan, Takum'dan selamlıyor bizi. Bir mukabil Cengiz Tilkioğlu Muğla yatağından selam gönderirken sıradaki türkü arkadaşı Birkan Özdemir için armağan olarak istiyor. Mahmut Kalın demiş ki gönderdiği selamınızı almışız. Beyaz Taşlar Diyarı'nın

da ve biz de çok sevindik tabii mutlu oluşunuz bizi de mutlu kılıyor. Hurşit Karataş günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diyerek Manisa Kula'dan selam gönderiyor ve sıradaki türküyü ailem ve türkü dostlarım için istiyorum diyerek de ekliyor. Akhisar Bükniş'ten selamlamış bizi Cemal Oskay, aleyküm selam. Sabri Orbay Konya Akşehir Pazarkaya Köyü'nden günaydın diliyor. Babası Mustafa Orbay ve tüm pazar yakınlara pazar kayalıdır orası değil mi efendim? Selam olsun. Türküyle kalın sizde. Değerli Davut Güleç gazeteci dostumuz Kayseri'den yazıyorlar ve size söz verdiğim gibi bu tanıtım metnini kendi sayfamda paylaşacağım. O kadar güzel tanıtıyorsunuz Kayseri. Recep Bodur İskilip'ten, çarşının doçentinden TRT Türkiye selamlar diyerek İskilip'ten bize selam göndermiş. Aman kara bulutlar olmasın orada, güzel bir türkü armağan edeceğim size. Yaşar Köksal çok zarifsiniz. Sabahattin Hanım coşturdunuz bu sabah yine, teşekkürler demiş. O güzel görsel, o kalaylar, bakırlar, soba nedir öyle? Vallahi anneannemin evini özlettiniz bana. Var olsun sağlıklı o resim. Turgut Azman Bursa Keres'ten selamlıyor. Sıradaki türküyü tüm türkü severlerle çobanlara ve ekibinize armağan ediyorum diyor. Var olun. Mustafa Uyar da Akşehir Cankurtaran Köyü'nden selamlamış ve Abdullah ve Suudi için türkü istiyor. Düğünleri olacak, şenlik olsun şimdiden. Namık Uras Nidebor'dan selamlıyor bizi. Neşet Baba'dan bir tane böyle uzun hava mırıldandım. Belki yine bir şeyler olabilir. Behiye Özgür Uşak Karalı Paşalar Köyü'nden selamlamış. Bizden de selam olsun. Rıza Kabadayı Samsun Ledik Budakdere Köyü'nden selamlıyor bizi. Can eşim Ayşe'nim için demişsiniz ya. Aile birliğiniz daim olsun. Hemen türkü armağan edeceğim. Eskişehir Odun Pazarı'ndan selamlıyor Mustafa Yanbastıoğlu. Ve Muhammed Ateş'le sevdikleri için türkü istemiş Cabir Şahin de Kayseri'den selamlayarak tüm türkü dostlarına selam gönderip iyi ki varsınız demiş. Türküler hayattır, geçmiştir, gelecektir. Var olunuz efendim. Ve değerli Yılmaz Yüzer, Sabahat Hocam sıcak bir Ankara sabahından selam, saygı, hürmetlerimi sunuyorum demişsiniz. Bir mukabil benden sevgi, saygı. Fahri Hemşehrimizin dilinden Bitlis, Adil, Cevaz, Ahlat, Tatvan ve diğer ilçelerimizin isimlerini duymak bizleri gerçekten gururlandırıyor. Sıradaki türküyü de tüm hemşehrilerimize, Kars'ta bulunan eşim, kızım, tüm demiryolu çalışanlarına armağan ediyorum. Güzel yayınınız için teşekkür ederim. Siz de sağlıcakla hoşça kalın. Tabii ki Van, Erciş, Tatvan, Ahlat, Bitlis, efendim Muş ve şu anda sesleri gönderen canım Eda Ardahanlı'dır. Ardahan'a da selam olsun. Hadi bakalım, İhsan Bulut'la paslaşa paslaşa yayını size ulaştırıyorlar. Türkülerimiz sırada.

9.23'ü görüyoruz saatimizde. Hızla aktık zamandan ve 3. saat dilimimizde yavaş yavaş ilerliyor. Antalya Kemer'den Şengül Ekinci çok güzel bir metin göndermiş. Okuyacağım biraz sonra. Ancak az önce

Temral Gül'ü dinledik bir Şanlıurfa türküsüyle. Mehmet Özbek hocamız Mustafa Savaş'tan derlemişti bu türküyü. Kara köprün ağırlıktır, güzellik bir varlıktır. Daha önce de Kayseri dinleyicilerimize selam olsun dedik. Ahmet Yamacı'nın Ali Ulvi Erandaç'tan derlediği türküyü de Mustafa Kemal Şimşek seslendirdi. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden, nişanlara geldim senin yüzünden diye sitem ediyordu sevdiğine. Ve şimdi Şengül Hanım günaydın, günaydın, günaydın. Çok zarifsiniz. Pazar günü diyor yayının son 15-20 dakikasında sesinizin rengi değişti. Çok teşekkür ederim ilginize, nezaketinize. Biliyorsunuz son zamanlarda anacığım birazcık bizi üzüyor ama bütün şifa dilekleri onunla birlikte. Çok teşekkür ederim. İlyas Aydın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemeri takalım, çöp atmayalım, ormanlarımızı da koruyalım diyor. Çok teşekkür ederim size. Osman İnan Ankara'dan seslendi. Fahri Özdemir Osmaniye'den, Serkan Alkan Sivas Kolisar'dan hayırlı sabahlar diledi. Tamam Türk günaydın, hayırlı işler diyerek güzel bir dua ulaştırdı. Eskişehir'den Devre'ye selam gönderdi Zeki Bey de. Ve İlyas Bey çok doğru söylüyorsunuz. Bir kıvılcım, bir ihmal, bir izmarit. Aman vatanımızı koruyalım. Ve Huri öğretmenim Niğde'den bize her zaman selamlar. Selam olsun size. Nilgün Kalyoncu dostlara

Selamladı bizi ve Kapadokya'dan Vedat Karaaslan'la eşine, çocuklarına, Bayramacı Mahallesi'ndeki kardeşi İrfan Köklü, Emine Hanım ve komşuları Adnan ve benim adaşım Sabahat Hanım'la Ahmet Boyacı'ya türkü armağan ediyor. İsmail Yalabık Berlin'e selamlar, size selam olsun. Mithat Çatlakaya Aladağ Eyner'den selamladı bizi. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden selamlıyor bizi. Bir de başka bir Ümit Bey var, dün akşam bana yazdı. Neşet Ertaş türküsü var mı diye, bugün olmazsa yarın da olacak, söz veriyorum. Mükremin Bayram günaydın Türkiye'm. Almanya Münih'ten selam gönderiyorum. Sıradaki türkümüzü de Sivas Gemerekli hemşehrilerime armağan ediyorum diyor. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'nun sesi yine selamı var. Ünal Şahap Uşak Eşme'den yazıyor. Bayram Gökçen Fethiye'den selam göndererek Esenboğa Havalimanı'nda çalışan kızı Fikriye Gökçen ve mesai arkadaşlarına türkü armağan etmiş. Ve Gökçe Zeybek Kaplan. Günaydın Sivas Gemerek'ten Çepni kasabasından dedi. Seher Hanım da selam gönderdi eşi için. Türkü istemişti. Hemen türkümüzü seslendirelim. Çimen İpekçi'yi dinleyeceğiz. Bir Hatay türküsü, çok da güzeldir. Bir dalda iki kiraz, biri al biri beyaz. Kurban olayım katip, bir güzel de bana yaz. Ve Halil Sarıoğlu'ndan derlenen bu türkünün ardından da Gaziantep'e düşecek yolumuz. Emin Turgay'ın Halil Bey Dili'den derlediği türküyü Ali Demirhan seslendirecek. İğne attım tarlaya, parıl parıl parlaya. Şahin Bey'e Antep'e selam olsun.

Kibine selamlar, gurbetten sılaya, sıladan gurbete, Kırıkkale Bahçılı Kızılmak Kerarı'ndan selam olsun. Aleyküm selam. Mersin'den yazıyor ve Songül Uğurluoğlu, çocuklarıma türkü armağan edin diyor Uğurluoğlu Ahmet. Teşekkür ederiz efendim güzel cümleleriniz için. Ve o kadar güzel sözcükleri var ki sevgili Murat Odabaşı'nın, hiçbir zaman unutmayacağımız kadar güzel anlatıyor türkülerimizi. Sevgili Sevimşan demiş ki bize, Sevimşan Ankara'da Turuşan abimizin kız kardeşi, yarın Turun abimden bir türkü dinletelim size. Ve yine bizim selamımızı almış, herkese de selam gönderiyor Ataköy'le Hamza Gedik. Eliniz şifa dağıtır inşallah. Selahattin Erzi diyorlar ki zevkle dinliyoruz TRT Türkü'de sabah ekibine selam ve saygı. Ben Deniz'le birlikte bütün arkadaşlarımız selamınızı başımız üstü aldık ve siz de iyi ki varsınız Yıldız Hanım'a tabii ki türkü armağan ederim. Evet, Mustafa Bey selamlamış bizi Akşehir Can Kurtaran Köyü'nden. Değerli Murat Odabaşı, o cümleleri okumak beni eksik bırakır şahsen. Dinleyicilerimiz de çok seviyorlar. Türkülerimizi, tanımınızı hiçbir zaman unutamıyoruz. Bir bakalım, bakın ne diyor biliyor musunuz? İnsanın yalnızlığını hafifleten, sevgisini ölümsüzleştiren ve hüzünü zarif bir kelama dönüştürür türküler. Dile getirilemeyen duyguların, söze dökülemeyen sevdaların, çekilen gurbet acısının, bağlamanın telinden dökülen namelerle geçmişten bugüne taşıyan insanımızın ortak bir hissiyatıdır türküler. Günaydın diyor, selamlıyor bizi, biz de selamlıyoruz. Seher yeliyle demlenen sabah vaktinde türkülerin sıcaklığıyla evlerimize, iş yerlerimize konuk oluyorsunuz. Teşekkür ederiz diyor, biz de size teşekkür ederiz. Hüzünler geride kalsın ve her zaman çok teşekkür ederim. Düzgün Türkçeyi konuşmak bizim görevimiz. Ben Deniz bu şiarlı görevimi yapıyorum. Güzel sözcüklerinize teşekkür ederek hemen türkü sunmak istiyorum sizlere. Deste içinde pekmez, bu pekmez bize yetmez. Tülün Berbergil diyecek böyle. Paşa Osman'dan Özel Gönlüm'ün seslendirdiği Denizli Acıbayam türküsü.

Onur Şam'ı dinledik efendim. Dedesi Osman Şam'dan derlenen bir Sivas türküsüyle. Kapıya çıktım ki yeller esiyor, üç güzel oturmuş bana küsüyor diyor. Efendim rahmet olsun Osman Şam da sevgili Ömer Şam ve Ahmet Turan Şan abimizin babalarıydı. Türkü için ömür harcayan bir aile. Ayhan Ersoy diyor ki ben Ayhan Ersoy sizi Edirne Uzgaç köyünde dinliyorum. Burası sınır köylerinden biri. Yayın akışınızda Trakya türküsü var mıydı? Vallahi Rumeli dinlettik bol bol. İbrahim Demir Kütahya Tavşanlı'dan selam gönderdi. Bütün TRT'nin değerli bütün çalışanlarına kazancınız bereketli, yuvanız huzurlu olsun demiş. Siz de Allah'a emanet olun. Mahmut Üstün

Spartı Yalvaç Kuyucak kasabasından selam gönderdi. Ahmet Özçelik, çok teşekkür ederim. Mersin Erdemli'den bizi her yalnız bırakmayan dinleyicimiz diyor ki ömrünüze bereket, sizin de ömrünüze bereket. Selam olsun size. Bütün polis teşkilatımızla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tabii ki türkü armağanımız var ve bütün ailenize de Ümit abimden, Ümit Tokçan'dan yarın bir türkü sözüm olsun size. Gülcan Üspal da Mersin'den yazdı ve değerli Tansu Köse Yurdagül diyor ki merhaba TRT Türk ailesi, eşim Ali Osman Yurdagül ile birlikte keyifli bir yolculuktayız. Yolumuzu güzelleştiriyorsunuz. Huzur veren türkülerimizle her kilometre ayrı bir keyif. Ne mutlu o zaman, yolunuz açık olsun. Yolculuğunuzla eşlik edecek bir türküyü hemen armağan ediyoruz ve dileriz ki türküler hiç susmaz, yollarımız daima açık olur diyorsunuz ya. Türkülerimiz susmaz. Hadi bir türkü daha ulaştırsın Eda'cığım.

Aşkın Doğanış'ı rahmetle yad ettik efendim. Sesi ulaştı sizlere. Aysel Sezer'den Nida Tüfekçi hocamızın Yozgat'tan derlediği türkü. Arpa buğday daneler dedi ve biz de onu anmış olduk. Cabir Şahin Kayseri'den selam gönderdi. Türkülerimiz geçmiş ve gelecektir dedi. Çok teşekkür ederiz. Ve o kadar çok dinleyicimiz var ki yazan, her birine teşekkür ederim. Yarın ben yine huzurlarınızda olacağım. Allah'tan bir mani olmazsa mutlaka size sesleneceğim. O yüzden sakın bugün neden adım okunmadı diye üzülmeyin. Yusuf Öztürk günaydın yurdumun güzel insanları diyerek Kayseri Develi'den seslendi. Ali Yöntem diyor ki Çukurova'yı kül edip de yaktık, bahçelerde bağlarda gezip dolaştık. Geliverdik gidiverdik, zilleri taktık oynadık. TRT Türkü'de Sabah Hanım ile neşeyle cıvıl cıvıl sesiyle yine kapadık. Teşekkürler TRT Türkü. Ben size teşekkür ederim. Çok sağolunuz efendim. Ve değerli Mustafa Yanbastıoğlu Eskişehir'den bize yazdı. Rıza Kabadayı Samsun Ledik Budakdere'den, Behiye Özgür Uşak Karahanlı Paşalar Köyü'nden, Namık Uras Nidebor'dan selam gönderdiler. Mustafa Uyar Akşehir Can Kurtaran Köyü'nden, Turgut Azman Bursa Keres'ten seslendi bize ve Recep Bodur İskilip'ten Çarşı'nın ortasından size Trakya Türküsü dinlettik biliyorsunuz. Sabri Orbay da Konca Akşehir Pazarkaya Köyü'nden bizi selamladı. Cemal Oskay Akhisar Büknüş'ten, Hurşit Karataş hayırlı sabahlar diyerek Manisa Kula'dan seslendi. Bu arada benim gözüm sevgili Eda'da, o tamam dediği anda hemen türkümü seslendireceğim. Mahmut Kalın dedi ki selamlar olsun Cengiz Silkioğlu Muğla Yatağı'ndan selam gönderdi. Ceylan Şimşek Ayar Samsun Atakum'dan, Emine Atamer'de yine Trabzon'dan selamladı bizi. Mustafa Fenercioğlu çok teşekkür ederim. Herkese güzel bir gün dilemiş. Rıza Yakın yine selam gönderiyor. Radyodan fazlasıdır TRT Türkü diyor ve biz de bugün sona geldiğimizi hissediyoruz. Efendim ben Deniz Sabahat Aslan, yapımda Emine Yılmaz, teknik yapımda sevgili Eda Işık'la birlikte sizlere türkülerimizi sunduk. Yarın sabah inşallah Allah'ın izniyle huzurlarınızda olmak üzere her birinize sevgi ve saygı sunuyorum ve bir Hakkari türküsü çok seversiniz, çok istersiniz. Bülbüller düğün eyler, bilmem ki ne gün eyler. Aslında Şanlıurfa'dadır ama Hakkari'de de çok söylenir. Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği bu türküyü sizlere armağan ediyorum. Esen kalın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Erzincan yöresinden "Şu benim divane gönlüm" türküsünde geçen şule sözcüğü. Şu benim divane gönlüm gene elden ele düştü. Mah cemalin şulesinden dalgalanıp göle düştü, diyor türkümüz. Burada geçen şule kelimesi ışık, pırıltı, nur anlamında kullanılmıştır. Arapça kökenli bir kelime olup ateş, alev manalarında da kullanılır. Türkümüzde ozan, sevgilisinin yüzünün nurunu ve güzelliğini anlatır. Ancak sevdadan yana da sitemlerini dile getirmektedir. Şimdi Kul Yusuf'a ait bu deyişi Mehmet Aldaşoğlu'ndan dinliyoruz.

Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Bir kelime, bir türkü.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesine terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Toplantıda ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimlerle Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ele alınması beklenen konular arasında. Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartların yükseleceğini söyledi. Güçlü iç cephemizle bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber özel yayınında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclise sunulan kanun teklifini değerlendirdi. Düzenlemeyi tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, yasa hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ankara'ya gelecek, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında firari olarak aranan belediye başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez yakalandı. Böylelikle soruşturmada gözaltı sayısı 16'ya çıktı. Soruşturma dosyasında delil olarak yer alan rüşvet içerikli telefon görüşmeleri ve mesajlar inceleniyor. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubundaki suçlularda suçun ağırlığına göre hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda 2 kat artacak. Ev sahiplerini ve gayrimenkul sektörünü ilgilendiren Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile 2027 yılında emlak vergisi hesaplamalarında esas alınacak bida, metrekare, normal inşaat maliyet bedelleri netleşti. Ankara, İstanbul, Eskişehir, Samsun, Sivas, Zonguldak ve Kırklareli'ndeki toplam 12 üniversiteye 378 personel alımı yapılacak. Personel alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ortak bildirinin son aşamada olduğu duyuruldu. Amerikan basını gemilerin Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkışlarda farklı rotalar kullanacağı iddiasında bulundu. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Gözler Roma'dayken İsrail unsurları Lübnan'a saldırılarını sürdürdü. Ülkenin güneyindeki Sur kentinin birçok noktasını hedef aldı. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydu. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Haberleri sunduk.

0: benim türküm.
1: Cümleten selamun aleyküm. Konya'nın Akşehir ilçesi Can Kurtaran Köyü'nden Mustafa. Sıradaki parça tüm Can Kurtaran Köyü halkına ve türkü dostlarına görsün.

Merhaba TRT Türkü dinleyenleri. Yurttan Sesler programıyla bugün yine İstanbul Radyosu arşiv kayıtlarından biriyle sizlerleyiz. Şef Tuncer İnan yönetimindeki koronun seslendireceği birbirinden güzel türkülere ortak olacağız. Koronun seslendireceği ilk türkü Giresun Şebin Karahisar yöresinden bir ırgat havası. Elinde çıngıl orak, gelin tarlan ne ırak. Yar size geleceğim, kapıyı açık bırak.

Bitlis Ahlat yöresinden Atakan Çelik'in derlediği türküyle Hüsamettin Subaşı geliyor mikrofona. Gulahsız da guyi var, güzellerin toyi var, eller gülüp oynuyor, benim ahüzarım var.

Nursaç Doğan Işık ve Gürkan Özpekir'in birlikte seslendireceği bir Azerbaycan türküsüyle programımız devam ediyor. Dağlarda çiçek derrem satarım.

Şef Tuncer İnan yönetimindeki korodan birbirine bağlı 3 türkü dinleyeceğiz. Rize yöresinden Gökte Yıldız Ay Misun türküsünün ardından bir Trabzon türküsü seslendirecekler. Son olarak Tekirdağ Şarköy türküsü, Drama'nın içinde Yaparlar Pazar türküsüyle radyolarınızda olacaklar.

İstanbul'da Fethiye yöresinden bir türküyle Yurttan Sesler Korosu'na kulak veriyoruz. Pazarda bal var gelinim, sende bir hal var gelinim, ağına yalvar gelinim.

Koro'nun seslendireceği son türkü Cevdet Türkay'dan alınan Yozgat türküsü. Değirmenin oluğu kavaktandır kavaktan. Gelinlerin duvağı ipektendir ipekten. Ardından İstanbul Radyosu'nun değerli saz sanatçılarının icra edeceği Diyarbakır Kadın Halayı ve Erzurum Başbarı'yla programımız sona erecek.

İki solisten türküler. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız İki Solisten Türküler programından herkese sevgi ve selamlar. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün sanatçılarımız Tülay Örten ve Rüstem Avcı'dan türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Aşık Yanık Ahmet'ten alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Kahramanmaraş türküsü ve ardından Emel Tahçıoğlu'nun Ali Rıza Güney'den derlemiş olduğu Orta Anadolu yöresine ait bir ezgiyle sanatçımız Tülay Örten'i dinliyoruz.

Şimdi de İhsan Ozanoğlu'ndan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Kastamonu türküsü ve ardından Ahmet Sezgin'in Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği bir Kayseri türküsüyle sanatçımız Rüstem Avcı'ya uzatıyoruz mikrofonu.

Orta Anadolu yöresine ait Ali Çöke'den alınan ve Ömer Şan'ın derlediği bir türkü dinliyor. Ardından Kırşehir'e doğru uzanıp Neşet Ertaş'tan alınan bir ezgiyle Tülay Örten'e kulak veriyoruz.

Son olarak Sıdıka Ahmet kızından alınan ve Rüstem Avcı'nın derlediği bir Rumeli türküsüyle derleyici sanatçımızın kendisini dinliyoruz. Bir sonraki İki Solisten Türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesine terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Toplantıda ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimlerle Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ele alınması beklenen konular arasında. Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartların yükseleceğini söyledi. Güçlü iç cephemizle bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özel Harekat Eski Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Ailesi

kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılması talebiyle Gürlek'i ziyaret etti. Bakan Akın Gürlek bugün de gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesini kabul edecek. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında firari olarak aranan belediye başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez yakalandı. Böylelikle soruşturmada gözaltı sayısı 16'ya çıktı. Soruşturma dosyasında delil olarak yer alan rüşvet içerikli telefon görüşmeleri ve mesajlar inceleniyor. Uyuşturucu tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 832 kilogram uyuşturucu madde ve 425 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 844 kişi tutuklandı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenleme ile 15-18 yaş grubundaki suçlularda suçun ağırlığına göre hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırılacağını söyledi. Bitkisel üretimde 140 milyon tonun üzerinde rekolte bekleniyor dedi. Bakan Yumaklı, orman yangınlarının geçen yıla göre azaldığını ancak risklere karşı 31 Ekim'e kadar teyakkuzda olunması gerektiğini de söyledi. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ortak bildirinin son aşamada olduğunu duyurdu. Amerikan basını gemilerin Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkışlarda farklı rotalar kullanacağı iddiasında bulundu. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydu. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon yüksek. Rusya'nın Yaroslav bölgesindeki petrol rafinerisi Ukrayna İHA'larının hedefi oldu. Ülkenin en büyük 5 rafinerisi arasında yer alan tesiste yangın çıktı, gökyüzünü duman kapladı. Ukrayna, Rusya'nın e-ticaret şirketi Wildberries'e saldırıları da sürüyor. Son olarak 4 Ağustos'ta saldırıların hedefi olan Tver bölgesindeki lojistik merkezi, düşürülen İHA parçaları nedeniyle tekrar hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de Ukrayna'nın askeri yük taşıyan iki gemisini İHA'larla vurduklarını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Merhabalar efendim, TRT Türkü frekansında İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan selamlıyoruz sizleri yine. Türkülerle Gün Ortası programımızla bugün de radyolarınıza konuk oluyoruz efendim. Bugün İzmir Radyosu Türk Halk Müziği solistlerinden iki güzel ses, Selcan Kökçen Şahin ve Emre Kızıl stüdyomuzda sizler için seslendirecek birbirinden güzel türküleri. Onlara saz üstadlarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Halil Demirler, nefesli saz Sazlarda Halil Çok Yürekli, Kabak Kemane'de Cafer Nazlıbaş, Tarda Ali Özkan Özcan, Ritim'de Murat Kas ve Bas'ta Tayfun Şakalakoğlu eşlik edecek. Programı yapımcımız Sema Yardımcı Öz hazırladı bugün sizler için. Ton Meister'imiz Burçin Aktükün'le birlikte mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Programı çok güzel bir Karadeniz türküsüyle açtı sevgili Emre Kızıl. Hüseyin Dilaver Nereden alınan Trabzon yöresine ait bir türküydü. Oy benim sevdiceğim dedi. Olur mu böyle keder? Sevgili Emre, hoş geldin yayına. Merhaba.
1: Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Ne güzel bir Karadeniz havası bu sıcak yaz gününde İzmir'de stüdyoda. Çok iyi geldi açıkçası bizlere. Umarım dinleyicilerimize de öyle gelmiştir. Sıradaki türkümüz hangi yöreye ait sevgili Emre?
1: Sıradaki türkümüz Avanos yöresinden.

0: Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel Avanos türküsü için. Türkülerle gün ortasında Selcan Kökçen Şahin mikrofon başındaki yerini aldı bile. İki güzel türkü de sevgili Selcan'ın güzel sesinden dinleyeceğiz. Hoş geldin yayına öncelikle Selcan.
1: Hoş bulduk. Radyoları başında bizi dinleyenlerimiz de hoş geldiler diyelim.
0: Umarım keyifli bir öğlen geçirecekler türkülerle gün ortası programıyla. İlk türkümüz Ercan Başalan'dan alınan Kütahya Tavşanlı Dolaylarından olacak değil mi?
1: Evet, evet.
0: İsmini sen anons etmek ister misin?
1: Sarılı yazmamı yırtar eklerim, 10 yıl olsa yar yollarını beklerim.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Sarılı yazmamı
1: ederim.
0: Yırtar eklerim, 10 yıl olsa yar yolların beklerim dedi sevgili Selcan Kökçen Şahin. Saz üstadlarımızın da gönüllerine sağlık bu güzel eşlikleri için. Şimdi Isparta yöresine gidiyoruz
1: evet,
0: galiba,
1: Isparta'ya
0: değil mi?
1: Isparta'ya doğru gidiyoruz. Hı-hı. İkbal Ünal'dan alınan bir türkü seslendirelim. Badılcan'ı doğradım, doğradım da vurmadım. Çok serbest gezerken iftiraya uğradım.
0: Dinliyoruz, buyurun.

Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık, nefesinize sağlık bu güzel eşlikler için. Tüm üstadların da gönüllerine sağlık diyelim. Ve şimdi sazlar akortlarını gerçekleştirirken bizler sizleri bir Denizli Tavas yöresi türküsüyle baş başa bırakalım. Cengiz Özkan'ın sesinden dinleyelim. Yağan yağmur yer taş olur.

0: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.
1: Saatler 12.31'i gösterdi. Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Yeniden Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. Solistimiz Emre Kızıl mikrofon başındaki yerini aldı bile. Emre, bu kez Şanlıurfa yöresinden bir türküyle devam edeceğiz, değil mi?
2: Evet, Şanlıurfa yöresinden Selahattin Erorhan'dan alınan çok güzel bir türkü. Su gelir çağlar Ayşem diyelim. Cafer Nazlıbaş üstadımızın açıyla, yol gösterisiyle diyelim.
1: Dinliyoruz, buyurun.

Gönlünüze sağlık. Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Üstadların da gönüllerine sağlık bu güzel canlı performans için, bu güzel eşlik için diyelim. Sevgili Emre, Şanlıurfa'dan ayrılmayacağız galiba. Bir evet. Türkümüz daha var aynı yöreden. Bedirhan Kırmızı'dan alınan bir türkü bu kez. Yeşil başlı telli turnam şimdi bizim elden uçtu diyoruz.

Çok güzeldi. Ne güzel bir sevda türküsüydü. Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Emre Kızıl'ın güzel yorumundan dinledik bu güzel türküyü. Ve bir kez daha Selcan Kökçen Şahin mikrofonda. Aziz Çelik'ten alınan Adıyaman yöresinden bir türkü. Eyvanına vardım, eyvanı çamur, odasına vardım, elleri hamur diyoruz şimdi de.

0: Çok sevilen, çok bilinen bu güzel Eyvanına Vardım Eyvanı Çamur adlı türküyü Selcan Kökçen Şahin'in sesinden dinledik. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Selcan.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir sonraki türkümüz?
1: Kırşehir'e doğru gidiyoruz.
0: Peki, peki.
1: Evlerinin önü bulgur sokusu
0: diyoruz. Buyurunuz, dinliyoruz.

0: görüşünceye kadar size hoşça kalın diyelim.
1: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Siz de hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyici.

Çok teşekkürler. Türkülerle gün ortasında ritmimizi artırdık. Şimdi bir kez daha Emre Kızıl mikrofon başında hareketli bir türkü seslendirecek bizler için. Türkülerle gün ortası programımızın sonuna yaklaştığımız şu dakikalarda Karaköprü Narlıktır'la devam ediyoruz efendim. Buyurun.

Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Saatler 12.56'yı gösterdi. Veda vakti geldi bugün de. Bugün Sercan Kökçen Şahin ve Emre Kızıl'ın güzel sesinden dinledik bütün türküleri. Onlara Halil Demirler, Halil Çok Yürekli, Cafer Nazlıbaş, Ali Özkan Özcan, Murat Kas ve Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Sema Yardımcı Öz programı hazırladı sizler için. Ton Meister'imiz Burçin Aktükün'le birlikte ben Leyla Köseler'le yarın aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle sizleri Sercan Kökçen Şahin'le baş başa bırakıyoruz. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
0: Değerli dinleyenlerimiz, saatimiz 13'ü gösteriyor. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Bizim Eller programında birlikteliğimiz başladı. Bugün sizleri güneşli fakat serin bir Erzurum gününden selamlıyoruz. Palandöken Dağı eteklerinden tüm yurdumuza selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Yaklaşık bir saat sürecek türkü yolculuğumuzu bugün sizler için Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetmenimiz Emre Fidan ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Sizleri arşiv kayıtlarımızda Mükerrem Kemertaş'ın seslendireceği bir türküyle selamlıyoruz. Erzurum illerinde.

Sıradaki türkümüzün yöresi Sivas. Sema Kaya'yı dinliyoruz. Yükledim göçemedim, bu elden kaçamadım. Geçti kızlar sürüsü, ben yâri seçemedim.

0: TRT Türkü.
1: Can Azerbaycan'dan bir ezgi ile birlikteliğimiz sürüyor ve Köksal Coşkun'u dinliyoruz. Gelmiş am otağına, oyadam seni.

İki dağın arasında kalmışam. Bülbül gibi daldan dala konmuşam. Ne gün görmüş ne de muraz almışam. Ana beni bu zalimler vurdular. Vurdular da al kanlara koydular diyor.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.21'i gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimizde Maral radyolarınıza konuk oluyor. Denksiz Davul.

Erzurum yöresinden bir uzun havayla birlikteliğimiz sürüyor ve Fethi Siverekli'yi dinliyoruz. Ya Rab gurbet elde alma canımı, yıkma sarayımı, kırma belimi, yavrularım küçük bükme boynumu, dönderin yolumu sılaya doğru.

0: TRT Türkü.
1: Aşık daimiden derlenen bir deyişle birlikteliğimi sürüyor ve bu kez Nazlı Öksüz'ü dinliyoruz. Ela gözlü pirim geldi, duyan gelsin işte meydan. Dört kapıyı, 40 makamı bilen gelsin işte meydan.

Birlikteliğimiz Değişler'le sürüyor ve bu kez Ali Demirhan'ı dinliyoruz. Deli gönül feryat etme boşuna. Hal bilmez kişiye yar olamazsın. Bir mürşide bağlamazsan özünü, Hakk'ın huzurunda var olamazsın.

0: TRT Türkü.
1: Sıradaki türkümüzün yöresi Elazığ. Okan Murat Öztürk alıyor sırayı. Dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim. Söyletme çok ağlarım, yaman çağımdır benim.

Birlikteliğimizin yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken Tülay Özer alıyor sırayı. Bilirsen mi senden niye küsmüşem? Bakmadın yüzüme, size gelendi.

0: TRT Türkü.
1: TRT Erzurum Radyosu'ndan sunduğumuz Bizim Eller programının sonuna geldik. Bugün programımızı sizler için Selma Atalar hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Emre Fidan ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Gülenaz'ın seslendireceği halaylarla size veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller. Saat 14.
2: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Toplantıda ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimlerle Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ele alınması beklenen konular arasında. Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartların yükseleceğini söyledi. Güçlü iç cephemizle bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Ailesi, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılması talebiyle Gürlek'i ziyaret etti. Bakan Akın Gürlek, bugün de gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesini kabul edecek. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında firari olarak aranan belediye başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez de yakalandı. Böylelikle soruşturmada gözaltı sayısı 16'ya çıktı. Soruşturma dosyasında delil olarak yer alan rüşvet içerikli telefon görüşmeleri ve mesajlar inceleniyor. Uyuşturucu tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 832 kilogram uyuşturucu madde ve 425 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 844 kişi tutuklandı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubundaki suçlularda suçun ağırlığına göre hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddeli kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da 2 kat artacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırılacağını söyledi. Bitkisel üretimde 140 milyon tonun üzerinde rekolte bekleniyor dedi. Bakan Yumaklı, orman yangınlarının geçen yıla göre azaldığını ancak risklere karşı 31 Ekim'e kadar teyakkuzda olunması gerektiğini de söyledi. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ortak bildirinin son aşamada olduğu duyuruldu. Amerikan basını, gemilerin Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkışlarda farklı rotalar kullanacağı iddiasında bulundu. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon yüksek. Rusya'nın Yaroslav bölgesindeki petrol rafinerisi Ukrayna İHA'larının hedefi oldu. Ülkenin en büyük 5 rafinerisi arasında yer alan tesiste çıkan yangın gökyüzünde dumanlara neden oldu. Ukrayna, Rusya'nın e-ticaret şirketi Wildberries'e de saldırıları sürdürüyor. Son olarak 4 Ağustos'ta saldırıların hedefi olan Tver bölgesindeki lojistik merkezi düşürülen İHA parçaları nedeniyle tekrar hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de Ukrayna'nın askeri yük taşıyan 2 gemisini İHA'larla vurduklarını duyurdu. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nda GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına sanatçı İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği Yoğurt Koydum Dolaba adlı türküyle başladık. Acılarımızı, hasretimizi, gurbeti, sevdayı, hüznü, neşeyi ve her türlü duyguyu dile getiren türkülerle bir araya geldiğimiz programımıza hoş geldiniz. Programımızı Doğan Akyıldız hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ufuktan Akgüneş. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Elektronik posta adresimizi hemen paylaşalım. anadolu@trt.net.tr iletilerinizi beklediğimizi belirterek sıradaki türkümüzle birlikteliğimize devam edelim. Sanatçımız Ahmet Tuzlu, Kerkük yöresine ait bir türküyle beraberliğimize katılacak. Türkümüz şu anda seyir halindeki araçlarından bizlere kulak veren dinleyicilerimize güvenli yolculuklar dileklerimizle armağanımız olsun. Ve Altın Hızma Mülayim, Seni Hak'tan Dileyim türküsü radyolarınızda.

Ahmet Tuzlu'dan dinledik Altın Hızma Mülayim. Şimdi de sanatçı Selahattin Alpay'ın seslendireceği sözü ve müziği Ahmet Satılmış'a ait Yollar adlı ezgiyle Türkü Diyarı devam ediyor.

Bozkır'ın tezenesi lakaplı Neşet Ertaş, ülkemizin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biridir. Neşet Ertaş, yaşamı boyunca pek çok albüm yapmış ve eser bırakmıştır. Özellikle abdallık kültürünün en önemli temsilcileri arasında yer alan Neşet Ertaş, yaşamı boyunca bu kültürden beslenmiş ve eserlerini de bu yönde gerçekleştirmiştir. 2012 yılında aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'ı saygı ve rahmetle anıyor, arşiv kayıtlarımızda yer alan Gönül Dağı Yağmur Boran Olunca adlı türküsünde hep birlikte dinliyoruz.

Şanlıurfalı Ahmet Cemil Cankat'tan alınan Peygamberler Şehri Şanlıurfa'ya ait türkümüzü Şanlıurfa Sıra Gecesi ekibinden dinletiyoruz. Ayağına giymiş kara yemeni.

Sevgili dinleyenler, sanatçımız Gülcan Kaya'nın seslendireceği Ömür Bahçesi'nin Gülü Solmadan adlı Sivas ilimize ait türkümüzle devam edelim. Birlikteliğimize Aşık Metini'den alınmış bu türkü hep birlikte dinliyoruz.

Dere kenarından geçtim, soğuk sularından içtim. Hasan Özçivi'den alınan Çukurova Tarsus'a ait bu türkümüzle birlikteliğimiz devam ediyor. Sanatçımız Meliha Güneş söylüyor.

Türkü Diyarı programında şimdi de Sivas yöremize uzanalım ve sanatçımız Tuncay Bayram Kemertaş'a kulak verelim. Dünyada tükenmez Murat var imiş, ne alanı gördüm ne Murat gördüm.

Başkent Ankara yöresinden derlenen hareketli bir türkü var sırada sevgili dinleyicilerimiz. Necmettin Palancı'dan alınan türkümüzü sanatçı Mehmet Demirtaş seslendiriyor. Oğlan da kolunu sallama, nafile, boş yere yalvarma.

Diyarbakır'ın bazalt taşlı evlerinde düzenlenen mesire gecelerinde söylene gelen türkülerden oluşan Türkü Demeti'nde sanatçılar Dursun Telli, Faysal Bozalan, Müslüm Akcan, Eşref Atay ve İbrahim Malik'ten dinletiyoruz sevgili dinleyenler.

Söz ve müziği İbrahim Özkan'a ait ezgimizle devam edelim. Sevgili dinleyenler, Mehmet Dört Kardeş ve sıra arkadaşlarından dinletiyoruz. Yar uzakta gözüm görmez, uzatırım elim yetmez. Keyifle dinliyoruz.

Millet Agap Diyarbakır Radyosu yapımı Türkiye Diyar programının bugün de sonuna geldik. Programımızı sizler için Doğan Akyıldız hazırlamıştı sevgili dinleyenler. Sesimizi size ulaştırdı teknik yönetmen arkadaşım Ufuk'tan Akgüneş. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, sizlerle birlikteydim. Yarın aynı saatte bu frekansta yepyeni türkülerin yarenliğinde yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan bir Diyarbakır türküsüyle ayrılacağız. Hakan Ünal söyleyecek, Berber Dükkanı'na vardım. Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Selam olsun sesimizin ulaştığı herkese. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programıyla huzurlarınıza geldik. Bir saat boyunca birlikteyiz. Türkülerle yöre yöre gezeceğimiz bir program olacak yine. Sevgili dinleyicilerimiz, Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı. Sesimizi ulaştıran isim Rıza Kaan Yıldırım. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Bugünkü Karadeniz'den programının ilk türküsünü Ordu Fatsa yöresinden seçtik. Hediye Hüseyin'in sesinden dinliyoruz. Bahçelerde mor meni, veremettin sen beni. Nasıl verem olmayayım, eller sarıyor seni.

Recep Kırıcı'nın sesiyle devam ediyoruz birlikteliğimize. Bayburt yöresindeyiz bu kez. Al çuha, mavi çuha. Çuha kenarı yuha. Dün gece neredeydin? Az kaldı canım çıka.

Alçuka boydan artar, hatem barmağında artar. Alçuka boydan artar, hatem barmağında artar.

Zakirt Peksert'ten derlenen türküyü dinledik. Recep Karacun'un sesinden sevgili dinleyicilerimiz. Süleyman Kozanoğlu'nun sesiyle devam ediyor yolculuğumuz. Kestane dizi dizi diyoruz.

Şimdi de Denizli yöresindeyiz sevgili dinleyicilerimiz. Rahmetli sanatçı Özay Gönlüm'ün arşivimizdeki sesiyle devam ediyoruz yolculuğumuza. Beyler Bahçesi'nde kandiller yanar diyoruz.

Remzi Bekar'dan dinledik tulum havasını, cilveli oynanayda gaydasını dinledik sanatçının nefesinden. Rize Hemşin yöresindeyiz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Reşat Karaoğlu'nun sesiyle devam ediyor yolculuk. Bilettim o Raumi, oldu kestane Molly.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programında şimdiki durağımız Nevşehir Hacı Bektaş yöresi. Gülşen Kutlu sanatçının sesinden dinliyoruz. Yüce dağ başında yanar bir ışık. Düşmüşüm derdine, olmuşum aşık.

Musa Eroğlu'nun sesine yer vereceğiz şimdi de. Selahattin Aygün'den, sanatçının sözlerinden esinlenerek yazılmış sevgili dinleyicilerimiz. Dağda kızıl ot biter, içinde keklik öter. Eşkıyadan da beter, ustan be Halil İbrahim.

Birol Topaloğlu, İsmail Demircioğlu ve Oktay Üst sanatçıların sesinden dinledik Narino'yu. Volkan Konak ve Pınar Sağ sanatçıların sesiyle de devam ediyor birlikteliğimiz. Ah buğdayım diyoruz.

Şimdiki durağımız Uşak yöresi. Osman Kalay'ın sesiyle devam ediyoruz yolculuğumuza. Ay bulutta bulutta, mendilim kaldı dutta. Geleceksen gel gayrı, daha gönlüm umutta.

Uşak'tan Yozgat'a gidiyoruz Aysun Gültekin'in sesiyle. Mihrican mı değdi, gülün mü soldu? Gel ağlama garip bülbül.

kurtulduğumda ne sen geldin imana. Yüklendim mavi zerida, düştüm sen onun peşine. Yüklendim mavi zerida, düştüm sen onun peşine. Bir çift çaruk iprattım da ki senin ateşine. Bir çift çaruk iprattım.

Da yok mu yarımı bulan, alacaksan al beni da sonra olursun pişman. Alacaksan al beni da sonra olursun pişman. Taktım mavi zerimi da geldim senin peşine. Taktım mavi zerimi da geldim senin peşine. Dört arma fişek yaktım da ki senin ateşine. Dört arma fişek yaktım oy.

liman içine de pazar kurulur pazar. Büyük liman içine de pazar kurulur pazar. Eli kalem tutanlar da dostuna mektup yazar. Eli kalem tutanlar da yarına mektup yazar. Büyük limanda pazarda pazarın tellali var. Büyük limanda pazarda pazarın tellali var.

Coğrafyamızın farklı noktalarından yükselen ezgilerle yolculuğumuz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yine yüreklere dokunacak, dilden dile aktarılan güzel bir türkümüz var sırada. Az önce Trabzon Vakfı Kebir yöresindeydik. Hasan Sözeri'nin sesinden dinledik. Yol gider mi gider mi bizim büyük limana dedi. Şimdi de Ankara yöresindeyiz. Zeynep Cihan Üçer'in sesinden dinliyoruz. Suya gider allı gelin, has gelin, topukların nokta nokta bas gelin. Bu güzellik sade sana has gelin. Bilmiyor mu benim sana yandığım, ellerin köyünde garip kaldığım.

Şimdi de Artvin yöresindeyiz. Koro ekibinden dinliyoruz. Ben bir avuç kişnişem. Cepten cebe düşmüşem. İster al ister alma, alnına yazılmışım.

Sevgili dinleyicilerimiz, türkülerin gönül diliyle buluştuk bugün de ve yolculuğumuzun sonuna geldik. Anadolu'nun, coğrafyamızın dört bir yanından yükselen ezgileri buluşturmaya çalıştık sizlerle. Sürçülisan ettiysek affola. Yiğit Yavuz hazırladı programı. Sesimizi ulaştırdı Rıza Kaan Yıldırım. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Son türkümüz de bugün için Karadeniz'den programında Hasan Tunç'un sesinden Altavan'dan Belleri diyor sanatçı. Hoşçakalın.

binacak, küresin deresine taş köprü yapılacak. Verin benim yarımı, billahi kan olacak. Verin.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere gündemdeki sıcak başlıklar ele alındı. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu kapsamda iki önemli görüşme yaptı. Bakan Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve gazeteci Uğur Mumcu'nun ailelerini kabul etti. Aileler her iki dosyanın açılmasını ve davaların yeniden görülmesini talep etti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye sürecinin bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyon olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri süreçte üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek, gerekli her tedbir alınacaktır açıklaması yapıldı. Bakanlığın haftalık bilgilendirme toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle NATO ve uluslararası görevlere ilişkin de bilgi paylaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, meclis gündemine sunulan terörsüz Türkiye yasa teklifini Ağrı'da değerlendirdi. Sürecin aile kurumunu güçlendirip toplumsal barışı kalıcı hale getireceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD müzakerelerindeki belirsizliğin dünyanın dikkatini Gazze'den uzaklaştırdığını belirtti. Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı krizinin çözümü için samimi bir iradeyle kalıcı bir anlaşmaya varılabileceğini vurguladı. Fidan, bu süreçte Türkiye'nin katkılarını sürdürdüğünü ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen 5 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de toplam 92 yapının ağır hasarlı veya yıkık olduğu

belirlendi. Bakan kurum yaraları hızlı bir şekilde saracağız mesajı verdi. 5G abone sayısı yaklaşık 4 ayda 44,5 milyona ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülkemiz nüfusunun yarısından fazlası 5G ile buluştu, başka bir ifadeyle her iki kişiden biri 5G abonesi oldu, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası'nın Türkiye'nin iletişim politikalarına yön verecek bir yol haritası ortaya koyduğunu söyledi. Dezenformasyonla mücadelenin artık milli güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekti. Sonuç bildirgesinin Türkiye'nin iletişim alanındaki yeni vizyonuna rehberlik edeceğini belirtti. Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. MASAK, derneğin banka hesaplarını mercek altına aldı, rapor hazırladı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunun altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Yeni Mağazacılık AŞ'nin Carrefour Sayı devralmasına Rekabet Kurulu'ndan koşullu onay çıktı. Karar kapsamında rekabetin korunmasına yönelik yapısal ve davranışsal taahhütler kabul edildi. Dünyanın en büyük 3. Winch gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki geminin geçişi sırasında boğazda geniş güvenlik önlemi alındı. Köprü altlarından geçerken vinç kuleleri yatırılarak yüksekliği düşürüldü. Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Türkiye Üniversitesi kurulması planlanıyor. Yükseköğretim Kurulu ve Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, karşılıklı burs ve kontenjanların tahsis edilmesinden Suriye üniversitelerinin dijital altyapısının desteklenmesine kadar pek çok başlığı içeriyor. ABD Başkanı Trump'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social, paylaşımlara erken erişim imkanı getirdi. Bedeli aylık 100 bin dolar. Bu bedeli ödeyenler Trump'ınki dahil en çok takip edilen 10 hesabın yapacağı paylaşımları herkesten önce görebilecek. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri başlıyor. Kimi zaman gönüllere dokunan, kimi zaman neşelendiren, bizi biz yapan türkülerimizle yaklaşık bir saat boyunca sizinleyiz. Programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras var. Mikrofonda ben Rıza Alkur. Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyor. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Ve ilk türkümüzü buluşturuyoruz sizinle. Sümer Ezgü seslendirecek. Bir Mersin Mut yöresine ait bir türkü bu. Kaynak kişi de Musa Eroğlu, kullar olam seni doğuran anaya.

Saat 16.10. Türkü dinlemeyi sürdürüyoruz tabii. Akdeniz'in renklerinde. Şimdi Esra Er ikinci bizimle Nevin Akol'un kaynak kişiliğindeki bir kilis türküsü seslendirecek. Zeytin yaprağı yeşil, altında kahve pişir. Beni sana vermezler, aklın başına devşir.

Irmağın geçeleri, kız kaldır peçeleri. Sende bu güzellik varken öldürür niceleri. Taşkın Doğan Işık'tan dinliyoruz.

İsmail Çakır'dan dinledik bu Burdur türküsünü. Suna gelin ak gelin, şafak söktü kalk gelin, bir akşam gel bir sabah, gir koynuma yat gelin. Şimdi Nursaç Doğanış'ı dinleyeceğiz. Bir Azerbaycan türküsünde Ruhiye.

Saat 16.28'i gösteriyor. Mehmet Can Pelikoğlu sıradaki sanatçımız. Hokka hokka lokumları yedirdim sana marikom.

TRT Türkü. Hacel obasına engin mi sandın? Ayağında potini var zengin mi sandın? Her olur olmazı dengin mi sandın? Ayda doğdu göremedim yar seni. Sevcan Orhan'dan dinliyoruz.

Okan Murat Öztürk'ten dinledik, Aşk Elinden. Sıradaki sanatçımız Sevgi Ateş. Geldi geçti benim ömrüm, ömrüm kadrini bilmedim. Bir kuş gibi uçtu ömrüm, ömrüm kadrini bilmedim.

0: TRT Türkü.
1: Şimdi de bizim Gönül lakabıyla tanınan Gönül Usta Ses'ten bir türkü dinleyeceğiz. Nar ağacı narsız olur mu? Yiğit olan yarsız olur mu?

Akdeniz'in renklerini bitirdik sayın dinleyiciler. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından seslendik sizlere. Bugün programı Volkan Karaman hazırlamıştı. Teknik yönetimde Haydar Uras vardı. Ben Rıza Okursundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Merhaba sevgili dinleyenler. Çukurova'dan programı an itibarıyla TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'dan programını Döndü Çerçi hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Turan Engin'in arşivimizdeki sesiyle dinliyoruz. Bir Orta Anadolu türküsü. Kozan'da çatal matal arasında aslan yatar.

Ve geçiyor ve Çukurova'dan programı da Adana yöresinden bir türküyle devam ediyor. Ahmet Sıyamacı'nın Aziz Şenses'ten derlediği türküyü İclal Akkaplan söylüyor. İbrişim örmüyorlar, sevmişim vermiyorlar.

Değerli dinleyenler, şimdi de Ali Rıza Gündoğdu'yu Artvin yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Bulutlar oynar oynaşır ferekte, gözüm kaldı hoplar şahı melekte. Bir eli elimde, biri dilekte, içki kurmuş otağında sakine.

0: TRT Türkü.
1: Zekeriya Bozdağ'dan derlenen Ankara yöresinden bir türküyü Mücella Atan'ın yorumuyla dinliyoruz. Ayaş yollarından açtım da geldim, boyunu boyuma ölçtüm de geldim.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, saatler 17.20'yi gösteriyor ve programımızda Şule Arık'ın seslendirdiği Kırşehir yöresinden bir türküyle devam ediyor. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı, dünya neye yarardı, güzeli olmasaydı.

0: yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.
1: Sayın dinleyenler, programımız devam ediyor. Çukurova'dan programında şimdi de Gürkan Özpeker'i Erzurum yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Kale kaleye karşı, kalenin dibi çarşı. Sen zülüf gölgesinde güzel, ben yandım güne karşı.

Değerli dinleyenler, programımızda Erol Köker'in arşivimizdeki sesini şimdi bir türküyle dinliyoruz. Ordu yöresinden bir türküyle. Yüce Dağ başında bir ulu çınar.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan programında Kırşehir yöresinden bir türküyü Taşkın Doğanışık söylüyor. Al yana kallanıyor, yazması pullanıyor. O yer çıkmış karşımda, dal gibi sallanıyor.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Döndü Çarşı hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyorum.

programımızın son türküsü de Ankara yöresinden bir türkü. Oğuz Doğan Cengiz'in yorumuyla dinliyoruz. Atım Araptır Benim. Hoşça kalın. TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre verilen destekle fiyat Giresun kalite için kilogram başına 255 lira, Levant kalite için 200 lira oldu. Kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'ta başlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere gündemdeki sıcak başlıklar ele alındı. İsrail Gazze şeridinde barışa yönelik çabaları ihlal etmeye ve sivil katliamına devam ediyor. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanlarından İsrail'in bu tutumuna yönelik ortak açıklama geldi. Açıklamada saldırıların uluslararası hukukun ağır ihlali olduğu belirtildi, uluslararası topluma çağrı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye sürecinin bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyon olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri süreçte üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek, gerekli her tedbir alınacaktır açıklaması yapıldı. Bakanlığın haftalık bilgilendirme toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle NATO ve uluslararası görevleri ilişkinde bilgi paylaşıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de bütün silahlı unsurların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında birleşmesinin gereklilik olduğunu söyledi. Suriye'nin herhangi bir köşesinde vuku bulan istikrar bozucu faaliyetler Türkiye için de tehdit teşkil etmektedir, dedi. Fidan, Suriye'nin istikrarının Türkiye'nin güvenliği için hayati önem taşıdığını altını çizdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen 5 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de toplam 92 yapının ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi. Bakan Kurum, yaraları hızlı bir şekilde saracağız mesajı verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası'nın Türkiye'nin iletişim politikalarına yön verecek bir yol haritası ortaya koyduğunu söyledi. Dezenformasyonla mücadelenin artık milli güvenlik meselesi haline geldiğine dikkati çekti. Sonuç bildirgesinin Türkiye'nin iletişim alanındaki yeni vizyona rehberlik edeceğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sıfır atık hareketinin küresel bir çevre seferberliği haline geldiğini söyledi. Sıfır Atık Vakfı'nın Trabzon'daki programında konuşan Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sıfır atık vizyonunu Ar-Ge politikalarımıza entegre etmeyi sürdüreceğiz, dedi. Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Türkiye Üniversitesi kurulması planlanıyor. Yükseköğretim Kurulu ve Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, karşılıklı burs ve kontenjanların tahsis edilmesinden Suriye üniversitelerinin dijital altyapısının desteklenmesine kadar pek çok başlığı içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social paylaşımlara erken erişim imkanı getirdi. Bedeli aylık 100 bin dolar. Bu bedeli ödeyenler Trump'ınki dahil en çok takip edilen 10 hesabın yapacağı paylaşımları herkesten önce görebilecek. Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon yüksek. Ukrayna, Rusya'da yine enerji tesislerini ve e-ticaret şirketini hedef aldı. 2 kişi öldü. Rusya'da Ukrayna'ya misillemede bulundu. 3 kişi hayatını kaybetti. Rus ordusu Karadeniz'de Ukrayna gemilerini vurmaya da devam ediyor. Haberleri dinlediniz. Müzik.

Değerli dinleyiciler, Türkü Sözlüğü'nde bugün Anadolu insanının toprağa attığı her adımın, aştığı her sarp dağın sessiz yoldaşı olan o kıymetli eşyayı, çarığı konuşuyoruz. Çarık, en yanın tanımıyla sığır veya manda derisinden yapılan, iplerle ayağa bağlanan geleneksel bir ayakkabıdır. Ancak türkülerimizde çarık sadece bir giysi değil, gurbet yolunun, çileli yaşamın ve mücadelenin simgesidir. Ayağındaki çarığıyla Anadolu'nun yalçın dağlarını aşan, vatan toprağını arşınlayan o yiğit, hayatın zorluklarına karşı gösterilen sabrın ve direnişin adıdır. Türkülerimizde çarık, genellikle yoklukla onurlu yaşam arasındaki o ince çizgiyi temsil eder. Toprağın tozunu yutan, soğuğunu hisseden çarık, yeğenin kaderini omuzlayan bir yoldaştır. Aşık, sevdiğine giderken giydiği o çarıkta memleketin kokusunu ve o zorlu coğrafyanın yorgunluğunu taşır. Şimdi sizi toprağa basan her adımı bir ömür değerinde olan o yolların türküsüne, Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Giydim Çarıklarıma ezgisine götürüyoruz. Celal Bakar seslendiriyor. Giydim çarıklarımı, gel bağla bağlarını, terk ettim gidiyorum Bayburt'un dağlarını.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Efendim iyi akşamlar. Bugün 6 Ağustos 2026 güzel bir akşamda birlikteyiz. Türkü akşamında yaklaşık 2 saat boyunca pek çok güzel türküyü radyolarınıza, evlerinize getireceğiz. Birlikteliğimizi İrem Çetinkol hazırladı. Abdullah Tombuloğlu teknik yönetimde, mikrofon başında ben Mücella Karada. İzzet Altınmeşe ile selamlayalım sizleri. Kar yağar beyazlanır, geceler ayazlanır. Ben yarimi anmazsam bu gönlüm marazlanır.

Kadınlar ve Erkekler Korosu'ndan dinliyoruz Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Giresun Şebin Karahisar türküsünü. Elinde cındıl orak, gelin tarlan ne ırak, yar size geleceğim kapıyı açık bırak.

bağ girdim, bağ budanmış, bağ bülbül dadanmış. 15 yaşında Nazife Hanım kimlere aldanmış? Yücel Paşmakçı derlemiş efendim. Bu Tekirdağ Şarköy türküsünü Mustafa Karayer'den alınmış türkümüz. Sıtkı Akınsa mikrofonda.

sürüverin cezveler kaynasın, Rabiye'min kolları oynasın, yarın çarşıya varayım, Rabiye'me bir fotoz alayım. Efendim, bu bir İstanbul türküsü, mikrofondaysa Nazlı Saraç Orak var.

Efendim Burdur'dayız. Sümer Ezgi'nin derlediği bir Burdur türküsünde Orhan Hakalmaz'ı dinleyeceğiz şimdi. Dirmilcik'ten gider yaylanın yolu, benim sevdiceğim Dirmil'in gülü.

Saatimiz 18.47. TRT Türkü'de birlikteliğimiz sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Yolumuz kilise uzanıyor. Esra Er ikinciden dinleyeceğiz güzel bir kilis türküsü. Zeytin yaprağı yeşil, altında galfe pişir. Beni sana vermezler, aklım başına devşir.

Acel obasını engin mi sandın, ayağında potini var zengin mi sandın, her olur olmazı dengin mi sandın, ay da doğdu göremedim yar seni. Efendim İhsan Öztürk derlemiş, güzel bir Sivas şarkışla türküsü Sevcan Orhan'dan sizlere geliyor.

Yandı yürek yar elinden, bilmem yara ne edeyim. Takatim yok, dosta varam, çare bilmem ne edeyim. Ali Ekber Çiçek'ten alınan bir Erzincan deyişi efendim. Tuncay Balcı ve Seda Bingöl birlikte seslendiriyorlar.

Nigar Fettahoğlu'ndan alınan bir Trabzon Tonya türküsü. Bu sene yaylalarda pembe güller açayı, dünya malı dünyada incitme karıncayı.

Çay içinde dövme taş, gönlüm huni, gözüm yaş. Aklımı başından aldı orta boylu kalem kaş. Liman Tüfekçi derlemiş bu güzel Diyarbakır türküsünü, Dünya Tekin'se seslendiriyor.

efendim Tuncay Kemertaş ve Mükerrem Kemertaş birlikte seslendiriyorlar. Bağ girdim kiraza, yar naza, ben niyaza. Hani ya söz vermiştin, gelecektin bu yaza.

sırada bir tokat türküsü var. Adile Kurt Karatepe seslendirsin bu güzel türküyü de. Aşıp aşıp gardı dağlar gelirsin, eğlen durnam, eğlen haber sorayım. Bizim elden ne haberler bilirsin, eğlen durnam, eğlen haber sorayım.

Dünya arsızındır, fırsat pirsizin, rağbet yalancının, refah hırsızın, asap yoksulundur, göçük yersizin, sararıp da solmak solmak reva mı bize? Aşık Davut Sulari'den alınan türküyü Caner Gülsüm seslendiriyor.

Deniz dalgasız olmaz, güzel sevdasız olmaz, yiğit olan yiğidin başı boransız olmaz. Muharrem Ertaş'tan alınan Nida Tüfekçi'nin derlediği bir kırşehir türküsünde sıra Cengiz Özkan seslendiriyor.

kaleden indirdiler, trene bindirdiler, o benim nazlı yâri askere gönderdiler. Bu kez Hatay'dayız efendim, Olcay Köker'den geliyor bu güzel Hatay türküsü.

Türküler Diyarı Sivas'tan bir eser efendim Volkan Erdoğan seslendiriyor. Madımah bitti mola, yolları tuttum mola, ela gözlü nazlı yar, beni unuttun mola.

Sizlere Nuray Şimşek'le veda ediyoruz. Bir Adıyaman türküsünde dinliyoruz sanatçımızı. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu. Dediler yarın geliyor, ince bellerim kırıldı. Evet sevgili dinleyicilerimiz, birlikte iki saati paylaştık. Yarın da yine güzel türküleri sizlerle paylaşmak için burada olacağız saatlerimiz 18'i gösterdiğinde. Programı hazırlayan İrem Çetinkol, teknik yönetimde Hasan Tellioğlu ve Abdullah Tombuloğlu, mikrofon başında ben Mücella Karadağ. Mutlu akşamlar diliyorum efendim tüm ekip arkadaşlarım adına. Hoşçakalın.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları konserinden hepinize merhaba. Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Yurttan Sesler Saz Sanatçısı ve Koro Şefi Yaşar Aydaş, Türk Halk Müziği'ne emek vermiş ustalardandır. Aslen Trabzonlu olan Yaşar Aydaş, 1959 yılında Ankara Radyosu'nda bağlama sanatçısı olarak göreve başladı. Üstad aynı zamanda kavalda çalmaktaydı. 1979 yılından itibaren Koro Şefi olarak görevini sürdüren Yaşar Aydaş, denetim ve repertuar kurulu üyeliği, stajyer ses ve saz sanatçılarının eğitimi gibi pek çok görevde de bulundu. TRT repertuarına gerek derleyici, gerek notalarını yazarak birçok türkü ve oyun havası kazandırdı. Hocamız Yaşar Aydaş'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Kendisinin notaya aldığı Muğla yöresinden Zeybe'yi bağlama takımından dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Süzen, folklor araştırmacısı, yazarı, Yurttan Sesler Topluluğu'nun kurucusu ve eğitimcisidir. Aslen Sivaslı olan hocamız eğitimini Sivas'ta tamamladı. Bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. İstanbul Konservatuvarı'ndaki eğitiminin ardından müzik öğretmenliği görevinde bulundu. Yöresinde saçlıların Muzaffer olarak tanınan Muzaffer Sarı Sözen, kendisini tanıyanların anlatımıyla sakin görünüşlü, nazik, yavaş sesle konuşan saygılı, haksızlıklar karşısında kendisinden beklenmeyecek kadar sert tepki gösteren bir yapıya sahipti. Bu dağlar meşe dağlar, vermiş baş başa dağlar, yârim küsmüş gidiyor, koymayın aşa dağlar. Muzaffer Sarı Sözen'den alınan Doğu Anadolu bölgesinden ağıta bağlı olarak yine hocamızın Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan derlediği Sivas Şarkışta yöresinden türküyü korodan dinliyoruz. Keklik idim vurdular, ganadımı kırdılar. Daha ben neydim ki anamdan ayırdılar.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Süzen müzik öğretmenliği yaptığı 1930'lu yıllarda Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kusi Tecer ile tanıştı. Bu tanışma onun hayatını değiştiren bir dönemin başlangıcı oldu. Bu sayede onun hayatında halk kültürünün, özellikle de müzik folklorunun daha yakından tanınması, araştırılması ve derlenmesine dönük farklı bir dönem başladı. Özellikle Muzaffer Sarı Süzen'in Ahmet Kusi Tecer'le Halk Şairlerini Koruma Derneği'ni kurmaları ve bu derneğin çatısı altında Halk Şairleri Bayramı'nı düzenlemeleri halk kültürüne önemli bir katkı olarak Türk folklor tarihine geçmişti. Çünkü Aşık Veysel gibi bir ozan bu vesileyle tanındı. Abalımın cepkeni safi sırma ilikli, abalımı vuranlar 12'de Giritli. Muzaffer Sarı Süzen'in Nazmi İlyas ve Ahmet Yamacı'dan derlediği Aydın yöresinden Abalı Zeybeğini Özgür Eren seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen ustamız Ahmet Kutsi Tecer'le birlikte düzenledikleri Halk Şairleri Bayramı münasebetiyle o yıllarda bir de broşür hazırladı. Sivas Halk Şairleri isimli bu broşürde Sivas halaylarını anlatıp notalarını bastırdı. Bu notalar halaylar konusunda yayınlanan ilk basılı belge olma özelliğini taşımaktaydı. Bu çalışmalardan sonra Muzaffer Sarı Sözen Ankara'ya çağrıldı. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş günlerinde planlanan derleme gezilerini gerçekleştirecek heyet üyeleri arasına dahil edildi. Bu üstadın hayatının akışını tamamen değiştiren yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Dağlara septim ekin, giderdim elimdekin. Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği Kerkük türküsüyle Ahmet Tuzlu mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen 1937 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan folklor derleme çalışmalarını yürütecek ekibe Ahmet Kutsi Tecer'in aracılığıyla Sivas'tan katıldı. Bu derleme gezisinde Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Halil Bedi Yönetken ve teknisyen Arif Etikan vardı. Muzaffer Sarı Sözen 1938 yılında da Ankara Devlet Konservatuarı folklor arşiv şefliğine tayin edildi. Bu okulda ölümüne kadar folklor dersleri verdi. Fırat kenarında yüzen kayıklar, anam ağlar bacım beni sayıklar, başıma toplanmış bağrı yanıklar. Mustafa Özgür'ün Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsünü Dilek Karadağ söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, 1937 yılında başlayan ve 1953 yılına kadar devam eden Üstad Muzaffer Sarı Sözen'in de katıldığı Ankara Devlet Konservatuvarı derleme gezileri bu alanda düzenlenen en büyük ve önemli çalışmalardandı. Yurdumuzun birçok yöresinde yapılan bu derleme çalışmalarında on binlerce türkü ve oyun havası tele, muma ve taş plaklara kaydedilip daha sonra notaya alındı. Muzaffer Sarı Sözen hocamız 1957 yılına kadar derleme çalışmalarını sürdürdü. Toplam 18 derleme gezisine katıldı. Hocamızın derlediği, notaya aldığı türküler ve oyun havaları bugün TRT repertuarının temelini ve önemli kısmını oluşturmaktadır. Yayla suları akarda, akar gelir çimenden, yer ganarsa yağmurdan, ben de ganarım senden. İbrahim Can'dan alınan Trabzon yöresinden yol havasına bağlı olarak yine İbrahim Can'ın Osman Yazıcı'dan derlediği Trabzon türküsüyle Özlem Üngör sizinle. Yükledim kıratıma torul hartamasını, nereden öğrendin yarim adam aldatmasını.

Sevgili dinleyiciler, 1940'lı yıllarda Ankara Radyosu'nda Türk Halk Müziği topluluğu, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği sanatçılarının katılımıyla faaliyet gösteriyordu. Dönemin Ankara Radyosu Müdürü Vedat Nedim Tör ve Müzik Yayınları Müdürü Mesut Cemil Bey'in önerisiyle Muzaffer Sarı Sözen hem topluluğu yönetmeye hem de halk müziği yayınlarını yürütmeye başladı. Özellikle Yurttan Sesler ve Bir Türkü Öğreniyoruz programları üstadın hazırladığı önemli Türk Halk Müziği yayınlarındandı. Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunu daha sonraki yıllarda İzmir, İstanbul ve Erzurum radyolarında kurulan Yurttan Sesler toplulukları takip etti. Bu kadar cevret mi Aziz Sultanım? Yar ne olur insafa gel bazı bazı. Halime rahmeyle ruhi revanım. Bende ne keremler kıl bazı bazı. Muzaffer Sarı Sözen'in Hasan Hüseyin'den derlediği Gaziantep yöresinden deyişi korodan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Yurttan Sesler Saz Sanatçısı ve Koro Şefi hocamız Nida Tüfekçi, Muzaffer Sarı Sözen'le ilgili şunları anlatmış. Halk oyunları konusunda da geniş bilgisi olan Muzaffer Sarı Sözen, 1949 yılında Venedik ve Diyariç Festivali'ne katılan ve birincilik ödülü alan Türk ekibinin başkanı olarak bu konuda da aktif bir rol oynamıştır. Bu konudaki çalışmalarını bir bankamızın kurduğu halk oyunlarını yayma ve yaşatma tesisindeki ekibe de seçilerek sürdürmüş, hizmetini orada devam ettirmiştir. Bu festivaller sonradan halk oyunlarımızın ilkokullara kadar girmesine zemin hazırlamıştır. Ah edip ağlama Zülfü Siyahım, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Gönül vurgunuyum, yaram çok derin, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Muhlis Akarsu'dan alınan Sivas Kangal yöresinden deyişi Gürsoy Babaoğlu söylüyor.

Mahmut Erdal'dır. Radyo sanatçısı olmak için yola düşen Mahmut Erdal şunları anlatmış. 1955 yılında Ankara'ya geldim. O yıllarda mecliste odacılık yapan Kirvem'in aracılığıyla Refik Koraltan'dan kartvizit aldım. Amacım Muzaffer Sarı Sözen'e ulaşmaktı. Kartviziti aldığım günün ertesi günü radyo evinin kapısına dayandım. Sarı Sözen gelince odacı, "Bu aşık sizi bekliyor," dedi. Odasına çağırdı. Koraltan'dan aldığım kartviziti Sarı Sözen'e uzattım. Kartviziti okumadan yırttı attı ve "Çıkar bakalım sazını," dedi. Sıtkı Baba'dan "Ah edip ağlamak bana mı düşmüşü çaldım," söyledim. Çok beğendi. "İşte tavsiye mektubu budur," dedi. O gece Yurttan Sesler'in programında beni de anons etti. Bir de "Benim için Ötün Turnaları" okudum. İlk radyo maceram böyle oldu. Sivas Divriği Çamşıhı beldesi Şahin Köyü'nden Ozan Mahmut Erdal'ın deyişini Semra Algüloflu seslendiriyor. "Mah Cemal'in güneş midir ay mıdır? Yüzüne baktıkça bakasım gelir. Kirpiğin ok hilal kaşın yay mıdır? Alıp şu bağrıma çakasım gelir."

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen Usta katıldığı derleme gezilerinde halk oyunlarını görüntüleyen bir fotoğraf albümü oluşturmuştur. Ayrıca bağlama, cura, mey, çifte kaval, kemençe, kaval, tulum, davul, zurna, def, darbuka gibi birçok halk sazını toplayarak konservatuvar arşivinde bir koleksiyon oluşturan üstadın yayınlanmış kitapları da vardır. Bu anlamda Seçmeköy Türküleri, Yurttan Sesler ve Türk Halk Musikisi Usulleri Türk halk kültürüne kazandırdığı önemli çalışmalarındandır. Aşağıdan gelir aldıramadım, kolları boynuma sardıramadım. Bir elimde divit, birinde...

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen hocamız 1942 tarihli radyo dergisinde şöyle demiş. Radyonun sımsıkı tuttuğu ve başardığı halk türküleri yayını ne sadece dinleyicilerine hoşça vakit geçirtmek ne de yalnız türkülerimizin çeşitleri hakkında fikir vermekten ibaret değildir. Gönüllerimizi bir araya toplamak ve bütün memleketi tek duygu haline getirmek yurttan seslerin başlıca hedefidir. Artık izaha lüzum kalmamıştır ki yurttan seslerin sanatkar işçileri memlekete en modern tahrip vasıtalarının bile zerresini koparamayacağı bambaşka bir istihkam yapmakla meşguldürler. Ömrünü Türk halk müziğine adayan Yurttan Sesler'in kurucusu, eğitimcisi, folklor araştırmacısı, yazarı hocamız Muzaffer Sarı Sözen'i adıyla andığımız stüdyoda saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Denizlerin kumuyum, balıkların puluyum, aç kollarını zöhrecim, ben de Allah'ın kuluyum. Aydınlı Fatma'dan alınan Aydın türküsüyle Yeşim Dağlı mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Mustafa Acar yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun söyleyeceği Muzaffer Sarı Sözen'in Selahattin Erdal'dan derlediği Giresun Şebin Karahisar yöresinden Sedir Kenarı havasıyla veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız Bağlamalar Ferhat Durmuş, Hasan Özçırpan, Umut Sülünoğlu, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Dilli ve Dilsiz Kaval Fatih Koçar, Karadeniz Kemençesi Volkan Karaoğlu, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Cemil Altun ve Cemal Özkızıltaş ve biz yayında emeği geçen Ton Meister Cihan Yurdakul, Stüdyo Teknik Görevlisi Osman Ateş, Teknik Yönetmen Volkan Kahraman, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın. Hoşçakalın.

Merhabalar TRT Türk'ü dinleyenleri. Perşembe günü yine bir canlı yayınla sizlerle beraberiz. Sizlere bu haftada birbirinden güzel türküler hazırladık. Sıcacık türkülerimizle evlerinize, yolda olanlar için araçlarınıza misafir olacağız. Bu güzel programı kimlerle beraber sizlere ulaştırıyoruz? Hemen anons ediyorum. Yapımcımız Kerem Bulut, solist ve sunucunuz ben Mustafa Arı, tonmeisterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy, grup şefi bağlamada Okyay Kösegil, kemanede Burhan Elmas, meyde Emre Sınanmış, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun ve ritim sazlarda Nazif Güvenir ve Özcan Gök. İlk olarak Oyar Gelir Yazı Yaban Güz Olur türküsünü seslendirdik efendim. Bu güzel türküyle sizlerin karşısına çıktık. İkinci türkü olarak da hemen anons ediyorum. Denizli'ye gidiyoruz. Bir Denizli Çal türküsü seslendireceğiz. Kaynak kişi Musa İnan, derleyen Ahmet Yamacı. Bana Kara Diyen Dilber diyeceğiz efendim.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Kütahya'ya gidiyoruz. Hisarlı Ahmet'ten alınan güzel bir

Teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık. Şimdi de Kırşehir'e uzanalım. Neşet Ertaş'a ait güzel bir türkü. Açma zülüflerin yerlere karşı diyeceğiz efendim.

Teşekkürler. Ellerinize, nefesinize sağlık. Acıpoyama gidelim. Kelekçi Köyü'nden güzel bir tek havası seslendirelim. Derleyen Özay Gönlüm. Kimden alınmış efendim? Paşa Osman'dan alınmış. Ne diyeceğiz? Desti içinde bekmez diyeceğiz.

Teşekkürler efendim, harikasınız. Birbirinden değerli üstadlarla çalışınca böyle zevkli programlar ortaya çıkıyor efendim. Şimdi nereye gidelim? Avanoz'a gidelim. Güzel bir Avanoz türküsü seslendirelim. Nida hocamız derlemiş. Avanozlu Selahattin'den alınmış efendim. Taşa çaldım ayvam ile narımı, hep harcadım elde olan malımı. Eğer yarim ben gider de gelmezsem, kırmızı güllerden ara rengimi diyeceğiz.

Evet efendim. Bu güzel türküden sonra Dinar'a uzanalım. Afyon Dinar'a gidelim. Nurettin Güler'den alınan güzel bir Afyon türküsü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Cevizin yaprağı dal arasında diyeceğiz.

Nesimi'ye sormuşlar, yarın ile hoş musun? Hoş olayım, olmayayım, o yar benim kime ne? Haydar haydar, o yar benim kime ne? Evet efendim, güzel.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, ben uzun zamandır okumuyordum Samsun Türküsü. Bugün sizler için iki tane arka arkaya seslendirmek istiyorum ama ayrı ayrı anons edeceğim. Samsun'da ekipten alınan ve Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği güzel bir Samsun Türküsü, ilk olarak Çarşamba Dedikleri diyeceğiz efendim.

Evet efendim, Samsun bölgemizden hiç ayrılmıyoruz. Tekrar Samsun'da çarşambadayız. Güzel bir çarşamba türküsü okuyacağız. Derleyen Nejat Buhara. Çarşambayı Sera aldı diyeceğiz efendim.

Evet, ellerinize sağlık, nefesinize sağlık sevgili dostlar. Programımızın sonuna doğru gelirken zannediyorum iki güzel türküyle programımızı sonlandırırız. İlkini seslendirelim efendim, anonsunu da yapalım. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş Tokat Niksar'dan güzel bir türkü. Hüseyin Arsal'dan alınmış efendim. Kalenin Bedenleri diyeceğiz.

Evet efendim, bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Trabzon türküsüyle sizlere veda etmek istiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Hüseyin Dilaver'den alınan güzel bir Trabzon türküsü. Ah dağlar, serin dağlar diyeceğiz efendim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

TRT Türkü radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından merhabalar değerli dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileyerek programa başlıyoruz. Program konumuz Türk kültüründe ırmak ve nehir gibi suyla ilgili konular ve bunların türkü sözlerine yansımaları. Program konusunda bilgi vermeye geçmeden önce Sefil Selimi'den alınan ve Kevser Irmağı'nda saki olan yer sözleriyle başlayan türküyü Elvan Sevim'den dinleyelim.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, konumuz Türklerde ırmak ve nehir kültürü. Efendim, Türk kültüründe su yalnızca fiziki bir ihtiyaç olmanın çok ötesinde evrenin özü ve ruhsal varlığın temeli olarak algılanmıştır. Nehirler, ırmaklar, göller ve pınarlar doğanın yaşayan bir parçası, kutsallığın mekanı ve insanla Tanrı arasındaki köprü olarak görülmüştür. Bu inanış Türklerin İslamiyet öncesi din ve inanç sistemlerinin çekirdeğini oluşturmuş, sonraki dönemlerde Türk kültüründe, edebiyatta ve günlük hayatta derin izler bırakmıştır. Türk toplumlarının nehre bakışı yalnızca coğrafi değil, kozmogonik, siyasi, şiirsel ve kültürel bir boyut taşımaktadır diyelim ve Şanlıurfalı sanatçı Seyfettin Sucu'dan alınan "Muradı Böyle" sözleriyle başlayan türküyü Azize Gürses'ten dinleyelim.

Değerli dinleyenler, Türk kozmogonisinde yani evrenin nasıl oluştuğuna dair anlatılarda su, varoluşun ilk ve temel unsurudur. Başlangıçta yalnızca sonsuz bir su kütlesi bulunduğuna inanılır. Yeryüzünün bu suların üzerinde şekillendiği düşünülürdü. Bu anlayış Türk mitolojisinde Akene ya da Akana figüründe somutlaşmıştır. Akana nehirlerin ve denizlerin kutsal iyesidir, meleği.

gibidir. Efsaneye göre gök tanrı Ülgen, sonsuz su üzerinde dolaşırken suyun derinliklerinden Ak Ana yükselir ve Ülgen'e evreni yaratması için ilham verir. Böylece nehirler ve su kaynakları yaratılışın kendisini simgeler hale gelmiştir. Şimdi bir türkü arası verelim ve Muzaffer Sarı Söze'nin Samsun Yöre ekibinden derlediği "Çarşamba dedikleri şekerdir, yedikleri" sözleriyle başlayan türküyü Bülent Aslan'dan dinleyelim.

Değerli dinleyenler, Türk kozmogonisinde su aynı zamanda dünyanın sonunu temsil eder. Sibirya Türklerinde özellikle Yakutlarda yaygın olan inanca göre büyük nehirlerin kaynağı cennette, denize döküldükleri yer ise dünyadaydı. Lena

ve Yenisey gibi büyük nehirler bu inancın odağında bulunurdu. Bu ırmakların kaynağı cennetteydi. Gökten inerek bir süre yeryüzünde aktıktan sonra denize dökülerek yeraltı dünyasında kaybolup gidiyorlardı. Bu düşünce Orta Asya mitolojilerine hakim olan evrensel bir prensipti. Yine bir türkü dinleyelim. Sanatçımız Emine Karakuş'u Sivas Kangal'dan derlenmiş bulunan ve "Bundan sonra ben o yâre küskünüm" sözleriyle başlayan türküde dinleyelim.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, Altay Türklerinin inanışına göre göğün en üst katında süt gibi ak göl adı verilen kutsal bir göl bulunurdu. Bu gölden akan sular yeryüzündeki nehirlerin kaynağını teşkil ederdi.

Dolayısıyla tüm nehirler kutsal kaynağı cennette olan ilahi birer armağan, bir hediye olarak görülürdü. Yeryüzünün damarları gibi kabul edilen nehirler Tanrı'nın kudretinin görünür yansımaları olarak kutsanırdı. Efendim, bu programda Türklerde nehir ve ırmak kültüründen bahisle sözlerinde bu ifadelerin geçtiği türküler dinlettik sizlere. Bir sonraki programda da bu konuya devam edeceğiz. Ancak programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son türkümüze geçmeden önce programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz. Son türkümüzü Ömer Akpınar, Giresunlu Mustafa Tahmaz'dan derlemiş. Fındık attım harmana sözleriyle başlayan türküyü Coşkun Gök seslendirecek. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, her ne kadar sürçü lisan ettiysek affola, Allah'a ısmarladık efendim.

Bir ezgi vardır tarihi anlatır. Bir söz vardır yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

TRT Türkü'den merhabalar sevgili dostlar. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun ozanların dilinden. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kimler bizi nerede dinliyorsa sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyor ve de sıcacık türkülerimizi armağan ediyoruz. Sevgili dostlar, bu akşam çok kıymetli bir aşığımızla, çok değerli bir ozan arkadaşımla birlikteyiz. Birazdan

0: güzel sesinden, sazından güzel türküler dinleyeceğiz. Ama onu kısaca bir önce size tanıtmak isterim. Erzurum aşıklarımızdan çok sevgili Aşık Erol Şahiner bizlerle. Erol Şahiner aşıklık geleneğine çok hizmeti olan, çok değer katan bir aşığımızdır. Tabii ki bu tür üretici aşıklarımızın sayısı ne yazık ki gittikçe azalıyor ama elde olanların da kıymetini hepimizin bilmesi lazım. Erol Şahiner, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Maksut kardeşim. Emeğine sağlık. Sizin vesilenizle TRT camiasına teşekkür ediyorum. Aşıkların da burada olması tabii ki çok önemli. Sizin emeğiniz de çok vardır aşıklık sanatı adına. Başarılar diliyorum. Sen her programına geldiğimde mutlu geliyorum. Çünkü işini bilen insanla bir arada olmak insana mutluluk veriyor.
0: Eyvallah.
1: Başarılar diliyorum. Bizi dinleyen herkese en kalbi selamlarımı gönderiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum kıymetli kardeşim. Tekrar hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu akşam saz söz senin olacak. Güzel sesinden, sazından güzel türküler armağan edeceğiz sevgili dostlarımıza.
1: İnşallah.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeden güzel bir türküyle başlayalım. Senden gelecek bir türküyle ve bu türkümüzü de tüm TRT Türkü dinleyenlerine armağan edelim. Saz, söz, aşık Erol Şahin. Buyurun.

0: Gönlüne, yüreğine, sesine, sazına sağlık. Çok güzel. İşte bu. Yani bu sözlerin kıymeti bilinmeli. Aşıklık da bu. Üretmek de bu. Gönlüne, yüreğine sağlık.
1: Evet, katkı yapabiliyorsak ne mutlu bize. Önemli olan ustalarımızın emeğine katkı yapıp
0: aynen
1: gelecek nesillere bir şeyler bırakabilmek.
0: Bırakabilmek. Gönlüne, yüreğine sağlık. Çok güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Diyor, sahiplenme bu dünyaya. Ne senindir, ne benimdir. Mülk olmaz yoksula baya. Ne senindir, ne benimdir. Dünyadan ne canlar gitti. Süleymanlar, hanlar gitti. Ne şahlar, sultanlar gitti. Ne senindir, ne benimdir. Sırra bürünmüş bir pazar, maksudumdur eyle nazar. Her zerrenin sahibi var. Ne senindir, ne benimdir. Bunun bilincinde olmak lazım. Gönlüne, yüreğine sağlık. Demin senin de söylediğin bunlar hep nasihat babında sözlerdir. Çok duyanlara, güzel, can kulağıyla dinleyenlere, sahiplenlere selam olsun. Selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Eyvallah. Ellerin dillerin dert görmesin. Güzel. Ustam Mevlid İhsane'nin bir sözü aklıma geldi. Bir dörtlüğünü okuyayım. Diyor ki, her gün zulüm etmez hak aşırına, mutlaka çıkarır gün ışığına. Ne doğrarsan gelir o kaşığına, herkes ektiğini biçer efendim.
0: Ya, çok güzel. Gönlüne sağlık, yüreğine sağlık. Rahmetle anıyoruz Mevlid İhsane'de. Erolcan, bir türkü daha dinleyelim senden.
1: Olur tabii ki. Bir tane ustamalı okuyalım.
0: Olur, çok da güzel olur. Evet.

0: Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Aşık Sümmani Üstadımızı da rahmetle yad ediyoruz.
1: Söylemezler. Söylemek lazım. Böyle Sümmani Baba'yı dar bir alana kapatmamak lazım. Çünkü eser sosyal bir eser. Bir düğüne denk geliyor. Düğünde de Kınalı isminde bir kız varmış.
0: Evet.
1: O kız da o yörede bir ileri gelen insanın kızı. Oradan Penek'ten, yani Şenkaya Penek üzerinden Narman'a doğru giderken.
0: Penek köy müdür?
1: Köy. O zaman tamam. Penek kaza görev yapmış. Yani uç beyliği varmış orada ve kale var.
0: Evet.
1: İşte o zaman Sümmani Baba da oradan geçerken ya işte bir şey söyle kızımıza düğünde. O da düğün ortamına uyarak bunu söylemiş.
0: Ama eskiden böyle şeyler varmış, var, biliyor musun? Evet, yani bu aşıklar metiyeler dizerlermiş. Gelinlere yeni adam yeni gelin getirmiş. Ona büyük bir şerefmiş o. Tabii. Aşıkların metiyeleri, onu aşıkların kaleme alması, ona metiye söylemesi. Eskiden böyle adetler var.
1: Varmış
0: ama tabii zamanla bu artık gündemden çıkmış bu şeyler. Ama bu eserleri tabii ki mümkün mertebe geçmişte kalan değerli üstadlarımızın çok kıymetli eserleri var. Bunları yad etmek lazım, bunları okumak lazım. Hiç olmazsa hafızalarda yeniden canlanabilsin. Gönlüne sağlık. Çok
1: aktarmak lazım.
0: Güzel, evet.
1: Üstadım, bu eseri ben Aşık Sümmani Festivali'nde okudum. Tabii izleyici en büyük ankettir yani orada. İşte çocuklar, eşim, bizim yeğenler falan, bayanlar grubu da oradalar. İzlerken ben bu türküyü böyle okudum ya aynı bu havayla. Ve bayağı bir alkış geldi. Ondan sonra oradaki hoca, Erkan Aydın hoca dedi ki ya bunu sonunda bir daha söyle dedi. Hmm. Aşıklar hep divan okuyorlar dedi. Sanki Sümmani divandan başka eser yokmuş gibi.
0: Evet, evet. Yani bu bir de kalıplaşmış, sürekli herkes aynı türküleri okuyor.
1: Havalar da aynı aşağı yukarı.
0: Havalar da aynı, türküler de aynı. Yani sanki o aşıkların o kadar eseri varmış gibi görünüyor ama farklı eserlerde yad etmek lazım. Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür.
0: Çok teşekkür ederim. İzninle bir türkü de ben okuyayım.
1: Zevkle dinlerim.
0: Sevgili dostlarımıza armağan edelim bu türkümüzü de.

0: Maksud Usta çok güzel bir eserdi. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın Erol kardeşim. Yeni eserlerimizdendir bunlar da. Teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah.
1: Evet, yine sazı sözü sana verelim sevgili Erol.
0: Aşık.
1: Okuyacağın türküleri de dostlarımıza armağan edelim.
0: Eyvallah. Tüm dostlar
1: Buyurun.
0: armağan olsun. Biz gurbet çok gezdik.
1: Evet.
0: Ben de yurt dışında böyle bir duygulanmıştım. Bir anne ile bir babanın kavgası sırasında onların araya girdim, onlara ayırt ettim. Baba biraz ağır konuşmuştu. Ben o anneyi kendi anne yerime koydum ve bir kahve içtik. O gittikten sonra da bunu yazdım.
1: Çok güzel. Buyur
0: Arz
1: dinleyelim.
0: edeyim.

0: Gönlüne yüreğine sağlık sevgili Erol Şahiner. Artık programımızın son bölümündeyiz. Son türküyü yine senden alacağız. Senin türkünle de veda etmiş olacağız. Ayaklarına sağlık, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın.
1: Ben teşekkür ediyorum. Buradan bizi dinleyen herkese, sesimizin ulaştığı her yere en kalbi muhabbetle tüm ustalar adına ve özellikle sana da teşekkür ediyorum. İyi ki varsın.
0: Teşekkür ederim.
1: Nice programlara diyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, bu akşamki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden güzel bir programda buluşmak ümidiyle. O güne dek hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

Bu gece sazın söze, duyguların ezgilere dönüştüğü bir yolculuğa çıkıyoruz. Anadolu'nun dört bir yanından derlenmiş türkülerle her zaman olduğu gibi bugün de gönül gönüllü olacağız. Programı ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Ümit Kaftancıoğlu'nun Gülseren Cevahir'den derlediği Kars türküsüyle Beyhan Karslı sizlerle. Gelmişken bu yerleri gezelim.

Alaaddin Çelik Sesi ait Adana türküsüyle Coşkun Gök sizlerle. Çaya iner ağlarım, gülü deste bağlarım. Birisi benim için, biri yare yollarım.

Erkan Sürmen'in İhsan Öztürk'ten derlediği Sivas türküsüyle Hüseyin Mustafa Arı sizlerle. Bir kararda durmayalım, gel gidelim dosta gönül.

Ali Ekber Çiçek'e ait Erzincan türküsüyle Emine Koç sizlerle. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası.

Zafer Sarı Sözen'in Hilmi Ersoy'dan derlediği Şanlıurfa türküsünü Oktay Bora Ertuğrul'dan dinliyoruz. Harman yeri sürseler, yerine gül ekseler.

Muzaffer Sarı Sözel'in Nuri Üstünses'ten derlediği Sivas türküsünü Erol Köker'den dinliyoruz. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini.

Öztürk'ün Ali Çakmak'tan derlediği Çorum türküsünü Gülhan Aksoy Karahancı söylüyor. Fırsat eldeyken bir amel kazan, gül cemalin bir gün solsa gerektir.

Sevgili dinleyenler, Gece Ezgileri devam ediyor. Sırada İhsan Öztürk'ün Aşık Veysel'den derlediği Sivas türküsüyle Bahattin Turan var. Çoktan beri hasretini çekerim, gönül arzumanım sen sefa geldin.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Merhabalar TRT Türk'ü dinleyenleri. Perşembe günü yine bir canlı yayınla sizlerle beraberiz. Sizlere bu haftada birbirinden güzel türküler hazırladık. Sıcacık türkülerimizle evlerinize, yolda olanlar için araçlarınıza misafir olacağız. Bu güzel programı kimlerle beraber sizlere ulaştırıyoruz? Hemen anons ediyorum. Yapımcımız Kerem Bulut, solist ve sunucunuz ben Mustafa Arı, tonmeisterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy, grup şefi bağlamada Okyay Kösegil, kemanede Burhan Elmas, meyde Emre Sınanmış, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun ve ritim sazlarda Nazif Güvenir ve Özcan Gök. İlk olarak O Yer Gelir Yazı Yaban Güz Olur türküsünü seslendirdik efendim. Bu güzel türküyle sizlerin karşısına çıktık. İkinci türkü olarak da hemen anons ediyorum. Denizli'ye gidiyoruz. Bir Denizli Çal türküsü seslendireceğiz. Kaynak kişi Musa İnan, derleyen Ahmet Yamacı. Bana Kara Diyen Dilver diyeceğiz efendim.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Kütahya'ya gidiyoruz. Hisarlı Ahmet'ten alınan güzel bir Kütahya türküsü. Yeni kaybettiğimiz Yücel Hocamız derlemiş. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Ne diyeceğiz? Kütahya'nın pınarları akışır diyeceğiz efendim.

Teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık. Şimdi de Kırşehir'e uzanalım. Neşet Ertaş'a ait güzel bir türkü. Açma zülüflerin yerlere karşı diyeceğiz efendim.

Teşekkürler. Ellerinize, nefesinize sağlık. Acıpoyama gidelim. Kelekçi Köyü'nden güzel bir tek havası seslendirelim. Derleyen Özay Gönlüm. Kimden alınmış efendim? Paşa Osman'dan alınmış. Ne diyeceğiz? Desti içinde bekmez diyeceğiz.

Teşekkürler efendim, harikasınız. Birbirinden değerli üstadlarla çalışınca böyle zevkli programlar ortaya çıkıyor efendim. Şimdi nereye gidelim? Avanoz'a gidelim. Güzel bir Avanoz türküsü seslendirelim. Nida hocamız derlemiş. Avanozlu Selahattin'den alınmış efendim. Taşa çaldım ayva milenarımı, hep harcadım elde olan malımı. Eğer yarim ben gider de gelmezsem, kırmızı güllerden ara rengimi diyeceğiz.

Evet efendim. Bu güzel türküden sonra Dinar'a uzanalım. Afyon Dinar'a gidelim. Nurettin Güler'den alınan güzel bir Afyon türküsü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Cevizin yaprağı dal arasında diyeceğiz.

Nesimi'ye sormuşlar, yarın ile hoş musun? Hoş olayım, olmayayım, o yar benim kime ne? Haydar haydar, o yar benim kime ne? Evet efendim, güzel türküyü seslendireceğiz. Ben Melahat.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, ben uzun zamandır okumuyordum Samsun Türküsü. Bugün sizler için iki tane arka arkaya seslendirmek istiyorum ama ayrı ayrı anons edeceğim. Samsun'da ekipten alınan ve Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği güzel bir Samsun Türküsü ilk olarak Çarşamba Dedikleri diyeceğiz efendim.

Evet efendim, Samsun bölgemizden hiç ayrılmıyoruz. Tekrar Samsun'da çarşambadayız. Güzel bir çarşamba türküsü okuyacağız. Derleyen Nejat Buhara. Çarşambayı Sera aldı diyeceğiz efendim.

Evet, ellerinize sağlık, nefesinize sağlık sevgili dostlar. Programımızın sonuna doğru gelirken zannediyorum iki güzel türküyle programımızı sonlandırırız. İlkini seslendirelim efendim, anonsunu da yapalım. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Tokat Niksar'dan güzel bir türkü. Hüseyin Arsal'dan alınmış efendim. Kalenin Bedenleri diyeceğiz.

Evet efendim, bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Trabzon türküsüyle sizlere veda etmek istiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş, Hüseyin Dilaver'den alınan güzel bir Trabzon türküsü. Ah dağlar, serin dağlar diyeceğiz efendim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a ısmarladık.

gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar

0: Benim Türküm.
1: Merhaba TRT Türkü. Biz TRT Türkü sürekli dinleriz. Ömrümüz TRT Türkü dinlemekle geçti. Şöyle ben de bir türkü mırıldayım bakalım.